öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

sebebini bilemediğim ve senin yüzünden olan bu ayrılığın hesabını sadece Yaradan'a vereceksin. Yaptıkların, yaptırdıkların ve yaşattıkların için. İlaç Gibi Radyo.

0: Ecel olsun bana senden başkası.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: ses ver. Ne olur ses ver.
1: İlaç gibi radyo.

0: ben ne haldeyim?
1: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Steven Spielberg'ün İfşa Günü filmi 10 Haziran'da sinemalara geliyor.
4: Giyim ve elektronik alışverişlerinde 1000 TL'ye varan çift para Access'te. Seçili sektörlerde 4000 TL ve üzeri ikinci alışverişten itibaren 150 TL, cüzdandan QR'la ödemene ek 50 TL, toplamda 1000 TL çift para. Sen de 30 Haziran'a kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kâşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar akbank.com'da. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin...

0: boyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Aracınız bu habere çok sevinecek. Anadolu Sigorta Kasko poliçelerinde 9 aya varan vade farksız taksit fırsatı. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
3: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
4: Yatırımın iş gücü seninle iş portföy.
5: Hafta sonu etkinlik çok ama nakit yoksa üniversitelilere hafta sonu harçlığı Akbank'ta. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl. Hafta sonu %0 faizle artı para imkanından yararlan. Detaylar akbank.com.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Tem Otoyolu'nun Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı 3 ile 4. kilometreler arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 32 ile 34. kilometreleri arasında kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürüldü. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

15 Haziran Cuma sabahından herkese günaydın, hayırlı cumalar. Borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun. Günlük güneşlik ve de çok sıcak olacak bir cuma sizi bekliyor. Her şey gönlünüzce olsun. Hadi birlikte uyanalım bakalım, kendimize gelelim.

Yeniden biriyle başlayalım istiyorum. Süresiz nafaka kaldırıldı. Ya sadece nafaka almak için evlenen insanları duyuyoruz, biliyoruz, okuyoruz, görüyoruz. Ama anne çalışacağım, kocamın parasını yerim. Ya ayrıldı abi, kocamın parasını yerim. Ya da o enayinin parasını yerim ya. Sorun değil diyenler de vardı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka ödenmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Yeni düzenleme yapılması için 9 aylık süre tanındı. Adalet Bakanı Gürlek, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız dedi. Taslağa göre nafaka süresi çiftin evli kaldığı süreyle orantılı belirlenecek. Prim 20 sene evli kaldı. Ayrıldı. 20 sene nafaka mı ödeyecek? Gene aynı. Yani süresiz dolayı kaldırılmış gibi olmuyor ki zaten. Bakalım nasıl bir karar çıkacak, çok merak ediyorum.

ki Hasan Sivas'tan. Adam 50 sene evli kalmış. Eşi 50 sene parayı yemiş. Sonra bu adam bana bakmıyor deyip boşanacak. Bir 50 sene daha nafaka mı ödeyecek ki bilmiyoruz işte. Ne yapacaklar merak ediyorum. 20 yıllık kira bedelini ayrıldıktan sonra öder gibi isim yazmıyorum diyor. Ha. Korkuyor galiba. Tamam Necati, söylemeyeceğim ismini. Olana kadar seyre basan ve de şarkı anlatırcım. Cümlelerde bir yere kadar ateş. Samsun Doğu Park bizi dinliyormuş. Burak Adıyaman'a günaydın diyelim Elif, teşekkürler. Samsun bayimiz, Elif kardeşimiz çalışıyor. Naci Hoca bıraktı. Yakında profesör olacak, ilgilenmiyor artık. Biz de o görevi Elif'e verdik. Samsun bayimiz. Sana bu kalp alo. Alo. Senden öncekiler de mor. O bakışın bana yetmiyor. Burak simit aldı mı Burak?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Monster almanın vakti gelmedi mi? 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Komşu Necla abla dedi ki bana, altın şimdi fondan moda, fon alayım. Yatırım işleri gelmez şakaya, boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
3: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
4: Yatırımın iş gücü seninle İş Portföy.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
6: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: otogazdan birini kazanma şansı.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor.

0: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'dır. One Bed'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
5: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesay'la döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi Agesa.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Gönül dostu Şener.
9: Türkiye'yi uyandıran adam.

tatlım Mesut Akbayır. Mesut günaydın. Beşiktaş'ın hocası belli oldu mu diye bana sormuş. Vincenzo Italiano ile net bir şekilde anlaşılmış gibi. 6 milyon kendisi, 2,5 milyon ekibi. Toplamda 8,5 milyon yıllık bir ödeme olacak. 8,5 milyon avro. 2 yıllık anlaşma yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı cezalarla ilgili Avrupa İnsan Hakları

Çorum Maksutlu köyünden Orhan Kabak. Sivas'tan Özlem Yücekaya. Kayseri'den babamla beraber okula gidiyoruz mesajı geldi. Baban kim, sen kimsin evlat? Baban kim, sen kimsin? İnsan adını yazmaz mı? Ankara'dan Özcan yürüyüşe devam. Avusturya'dan Recep abi diyor ki nafaka Avrupa'da çocuk varsa çocuk parası öder diyor. Burada kadınlar çalıştığı için ödemeler değişiyor demiş. Melek ve Recep çiftinden geliyor. Recep abi altyapı hazırlıyor. Anladığım kadarıyla. Allah korusun. Geç bulduk.

Leman abla sen de hoş geldin. Anayasa Mahkemesi kararı hayırlı olsun demiş Hasan. Erken kalktık, tatili bitirdik. Yarın dönüş, pazartesi görüşmek üzere diyor. Umut, yolun açık olsun, dikkat.

Mustafa, Adnan günaydın. Tamam peşini sen benim olana kadar. Vincenzo Italiano. Kimle? Ekibiyle birlikte yıllık 8 milyon avro.

Amasya'dan Pidici Yakup Usta günaydın Amasya sabahından mesaj gönderdi. Kasap Adem'le birlikte hayırlı cumalar dilediler bize. Etler Adem'den, pideler Yakup'tan, kolay gelsin. Birçok ilimizden mesajlar geliyor. Dostlarımız sabahın erken saatinde kalkıp bizi yalnız bırakmıyorlar, sağ olsunlar. Havası en kirli ve en temiz illerimizle ilgili araştırma yapmışlar sevgili dostlar. Türk Toraks Derneği raporuna göre Türkiye'nin havası en kirli neresi olmuş olabilir? En temizi de neresi olmuş olabilir? Sıralamayı şöyle yapalım. En temizi aşağıdan yukarı gidelim. Bursa var.

10. sırada zannedersem. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Bursa 10'da. Şırnak 9'da. Mersin 8'de. Hakkari 7'de. Ağrı 6'da. Hatay 5'te. Kahramanmaraş 4'te. Osmaniye 3'te. Malatya 2'de ve 1. sırada tertemiz havasıyla diyemeyeceğim en kirli havasıyla Iğdır var. Havası çok kirliymiş. Öyle diyor haber. Benlik bir şey yok. Havası temiz yerlere geldiğimizde ise Mart'ın 10. sırada Isparta 9, Kırşehir var 8, Karabük 7. sırada, Rize wow 6. sırada. Ben o Karadeniz bölgesini birlerde düşünürdüm ama Bingöl 5. sırada, Sinop 4. sırada, Bayburt 3. sırada, Artvin 2. sırada. Bayağı orayı parsellemişler zaten ve ilginç olan ama tabii ki güzel olması da ayrı bir nokta da Kırklareli en temiz havayla 1. sırada yer almış. En kirli hava Iğdır'da, en temiz hava da Kırklareli'de. Ama Karadeniz'de Rize olsun, Sinop, Bayburt, Artvin bayağı bir yer almış. Bizim Trabzon yok. Kirlettiniz oraları. Havasını bozdunuz şu an.

Başlığı görünce dedim nasıl bir haber arkadaş ya. Prensese zampara kalkanı diye bir başlık. Nerede? Avustralya'da. Prensese zampara kalkanı. Don Juan. Avustralya'da mahkeme

Ülkede üniversite okuyan Norveç prensesi Ingrid Alexandra'ya arkadaşlık kartı gönderen David James Cook hakkında uzaklaştırma kararı vermiş. Cook'un prenses ve kraliyet ailesiyle iletişim kurması yasaklanmış. Kampüse girişi de engellenmiş. Şimdi haberi okurken oradaki detayı kaçırırsanız orada üniversite öğrencisi kampüse gelip giden biri olarak düşünürsünüz. Üniversite okuyor Norveç prensesi Ingrid Alexandra, ona arkadaşlık kartı gönderen David James Cook. 63 yaşında adam. Yani ben de olsam bu kalkanı ben de alırdım herhalde, Sampara kalkanı. 63 yaşında amca, ne yapıyorsun sen ya? Nasıl bir hayalin peşinden gidiyorsun? Ey Allah'ım ya. Hadi Seda sayan tamam. Neyse de yani. Biraz nizam ya. Biraz fark ya. Az bir şey ya. 63 yaşında adam üniversite öğrencisine arkadaşlık kartı gönderiyor. Ah.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
5: Marula sarılır, lavaşa konulur. Lezzetler buluşur. Özel sosuyla efsane.
6: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol. Sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
5: Durma sen de ye İstanbul Çiğ Köfte.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstanbul

0: ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Erikli, bizim çocukların coşkusuna kupa.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Ya şarkının burasını biraz daha uzatsaydınız ya abi ya. Ne güzel olmuş ya. Murat. Son kurşunu buraya kullanmışsın. Helal olsun. Diyarbakır Kulp'tan Ali. Ali Aykut mu, Ali Robin Hood mu? Hangisi Ali? Ali Robin, Ali Aykut, günaydın diyelim. Bizim sevgili İzmir'den Ferdi de 63 yaşındaki prensese arkadaş olalım mı kartını gönderen beyefendiyi avukatı olarak savunmaya kalktı. Belki diyor adam hayatını kurtarmak istiyor. Bence ölmek istiyor. Diyor bak ölen

Aa, şimdi çözdük olayı. Diyarbakır'dan Ali'nin oğlunun adı Robin'miş. Sesli mesajda aradaki ile çıkmayınca o zaman Robin'in yanaklarını

Serdar, Dimitri Serdar, Fenerbahçeli Dimitri Serdar'cığım. Misafir umduğunu değil, bulduğunu dinler. Sen kaşınıyorsun. Biliyorsun istek programı yapmadığımı. Adam yabancı değil, tanıdık biri. Rahatsız diyeceğim, ayıp olmasın. Cihan biliyor, Cihan tanıyor, Gökhan da tanıyor. Çocuklar bununla bugün bir ilgilenin ya. Valla bir ilgilenin şunlar.

0: Ümraniye'den sevgili Fatih, Fatih Aydın, yaş 34. Uygunsa prensesin adresini alabilir miyim diyor. Verdik ya.
1: Ortada bakla sopa, kim istemez ki bir yuva.
0: Avustralya'da.
1: İki gönül bir olunca.
0: Üniversitede okuyor Avustralya'da.
1: Huzurla.
0: Adı İngiliz, soyadı Alexandra.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 5 Haziran Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği CHP'de bu kez grup toplantısında kim konuşacak tartışması var. Gözler salı gününe çevrildi. Daha önce salı günü grupta konuşacağı açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki soruya umarım diyerek yanıt verdi.
5: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Açıklama öyle.
6: Hep beraber.
4: CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi.
7: İç yönetmeliğimiz açıktır. İç yönetmeliğimizde grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir.
4: Taraflar arasında ortak yol bulunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Bu çerçevede CHP milletvekilleri Ali Öztunç, Gürsel Erol,

0: Erol ve Engin Altay genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Vekiller mecliste de Özgür Özel ile görüştü. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Disiplin Kurulu'ndaydı. İlk toplantısını yapan kurulda başkanlık görevine İzmir Milletvekili Mahir Polat oy çokluğuyla seçildi. Kurul dikkat çeken bir tavsiye kararına da imza attı. 38. olağan kurultaydan bu yana ihraç edilen isimlere partiye dönüş yolu açılıyor. Koç topluluğunun 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da geniş katılımlı bir resepsiyon düzenlendi. İş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren resepsiyonda gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi. Bahçeli'nin Özel'e yönelik sert mesajları sonrası iki isim arasında temas olup olmayacağı merak konusuydu. İki isim program sırasında yan yana oturarak uzun süre sohbet etti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb 27 üyeli Avrupa Birliği'nin üye sayısının Türkiye'yi de kapsayacak şekilde 40'a çıkarılması çağrısı yaptı. Stubb güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerek dedi. Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. TOKİ 64 ilde yeni bir konut kampanyası başlattı. 20 bine yakın konut kurasız satışa çıkacak ayrıntıları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje dedi.
1: 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitme aşamasına geldi. Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek.
0: Amerikan Başkanı Trump, İran'la bir anlaşma olursa Mujtaba Hamane ile görüşebilirim dedi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, savaşı masada ya da sahada mutlaka kazanacaklarını da söyledi. Amerikan Başkanı, İran'dan sonraki hedef Küba olacak, oradaki rejimden kurtulmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Usta gazeteci Reha Muhtar'a veda vardı dün. 66 yaşında aramızdan ayrılan bir dönemin efsane ismi Reha Muhtar için İstanbul Levent'te Barbaros Hayrettinpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları, sevenleri ve meslektaşları oradaydı.
2: Aramızda çok ciddi bir reyting yarışması vardı ama hiçbir zaman birbirimizi kıracak ve ya bu da yapılır mı denilecek bir davranış yaşanmadı.
3: Çok uzun yıllar beraber çalıştık. Bodrum'da da yanındaydım. Hastaydı ama hiç hastalığını belli etmiyordu.
4: Yaklaşık biz 6 yıl Reha abiyle şu haberde çalıştık. Haberciliğe bakışı, haberciliği işleme yönü her yönde çok farklı bir haberciydi.
0: Reha Muhtar'ın cenazesi Yeniköy mezarlığında defnedildi.
5: İyi hafta sonları Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyoruz.
0: Antalya plajlarında yeni dönem başlıyor. Dumansız plaj uygulaması kapsamında plajlara sigara yasağı getirildi. Kaş'taki Kaputaş plajında hayata geçirilen uygulama zamanla kentteki diğer plajlarda da yaygınlaştırılacak.
5: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,67 değer kaybıyla 13.872 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.07, euro 53.54, gram altın 6.577 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 62.000 dolar bandında.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor.
0: Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adayı Aziz Yıldırım şampiyonluk sözünü yineledi. Yıldırım stadyum projesi için 50 milyon dolar harcayacaklarını söyledi. Sarı lacivertlilerin yeni başkanı pazar günü yapılacak seçimin ardından belli olacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk Ankara'da açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 26. şampiyonluk gecesinde konuşan ikili 27. şampiyonluk için topun ağzında ifadesini kullandı. Çaykur Rizespor'da yeni dönem resmen başladı. Kulübün olağanüstü genel kurulunda tek aday olarak seçime giren Ali Zeki Sarıhan Karadeniz ekibinin yeni başkanı oldu. Beşiktaş Gain bu kez kaybetti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain'i 101-79 yendi ve seride durumu eşitledi. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde ilk yenilgisini aldı. Milli takım Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
8: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke

0: De rüzgarlar hala Lodos yönünden sıcak esiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara yer yer sağanak yağışlı 29, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa yer yer sağanak yağışlı 31, Antalya parçalı bulutlu 26 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu'nun Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı 3 ile 4. kilometreler arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 32 ile 34. kilometreleri arasında kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürüldü. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: yaratan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Ya Simav'dan Kara Murat geldi. Ankara'dan da Tarkan. Keloğlan birazdan gelir. Simav'dan Kara Murat günaydın. Yaşar Gökmen Konya'dan. Terme'den İrfan hoş geldin İrfan. Dışıkara. Yeni saatimizdeyiz. Cuma sabahı güneş kendini gösteriyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da güneş görülse bile yer yer yağmur da var. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanakları var. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery. Şansa kalmaz işimiz
4: Umran Oto Ekspertiz. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: o. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
5: hissi. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve

0: 15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
2: Gelecek şimdi yollarda. Wolf.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı.

0: Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ay.
1: Şaban Bulut Kuşadası'ndan gönderdi mesajı aldık. Ya bizim buralar acayip sıcak. Sizin oralar nasıl acaba? Özellikle bu zamanlarda Antalya. Gökhan Antalya nasıl Gökhan? Kayseri'den Adem günaydın. Bursa'dan Yedişehir'den Volkan. Tahir Günay amcasına selam gönderdi.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 5 Haziran Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Hürriyet gazetesinin manşetiyle başlayalım. Nafaka için top mecliste. Ayrıntı şöyle: Anayasa Mahkemesi boşanma halinde yoksulluğa düşecek eş için ödenen süresiz yoksulluk nafakasını iptal etti. Meclis Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını dikkate alarak yeni bir nafaka yasası hazırlayacak. 3 yeni model konuşuluyor. 18 bin lira taksitli ev fırsatı, hemen bu haberin altında dikkat çeken başlık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliler için 64 şehirde 20 bin konutun satışa sunulacağını açıkladı. Taksitler 18 bin liradan başlayacak. Sabahın manşeti, Türkiye Afrika'nın kara gün dostu. Cumhurbaşkanı Tijani'yi Beştepe'de ağırlayan Başkan Erdoğan, Nijer'in atılım içinde olduğunu belirterek net mesaj verdi. Afrika halklarının kara gün dostu olarak Nijer'in kalkınmasını destekliyoruz. Bir başka başlık yine dikkat çeken Sabahın ilk sayfasından: estetik yaşı 13'e indi. Sosyal medyanın dayattığı güzellik algısı çocukları olumsuz etkiliyor. İçeriklerin masum olmadığını belirten Profesör Doktor Emel Baştürk, yüzünü beğenmeyen ve estetik yaptırmak isteyen çocukların yaşı 13'e indi dedi. Bu haberin ardından Milliyet'in manşetine bakalım. Ankara'da müttefikler savaşı manşet. NATO'nun Ankara zirvesi, son dönemde yaşanan savaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin değişen ulusal güvenlik öncelikleri ve Avrupa'nın güvenlik mimarisine yönelik arayışlar nedeniyle soğuk savaş sonrası en önemli ve karmaşık ziyaretlerinden biri olacak. Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek 7-8 Temmuz tarihindeki NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. 32 liderin buluşacağı zirvede gözler Amerikan Başkanı Trump'ta olacak deniliyor detaylarda. Bahçeli'den Özel'e sert sözler, yine Milliyet'ten bir başlık. MHP lideri Bahçeli, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeleri Türk Günü'ne değerlendirdi. Özel, CHP'deki krizi derinleştirecek hamleler yapmaktadır diyen Bahçeli, Özel'e destek veren muhalefet partilerine işaret ederek yeni parti senaryoları çerçevesinde bir nifak ittifakı oluşabileceği öngörüsünde bulundu. Ankara kulisleri hareketli. Özgür Özel'in yeni partisinin adı belli oldu. Son dakika haber portalının manşeti. CHP'de kurultay ve butlan tartışmaları sürerken partinin olası hukuki risklere karşı yeni parti hazırlığı yaptığı iddia edildi. Özgür Özel liderliğindeki ekibin yürüttüğü öne sürülen çalışmalarda yeni bir parti kurulması halinde adının İstiklal Partisi olacağı konuşuluyor. Ve seçim alametleri Sözcü'de manşet bugün. CHP'deki ikili yapı yol ayrımı.

0: geldi. Bahçeli Özel'e karşı yumuşak tavrını terk etti. Kayıt dışı paraya kapı açıldı. Ucuz konut satışı başladı. Dem Apo için saraya çıktı. Ekim sonu, Kasım başı sandık kurulma ihtimali artık yüksek sesle konuşuluyor. Madenci İttifakı yine dikkat çeken bir başlık. CHP, İYİ Parti, Zafer Tip, TKP, MHP ve DEM'in hak mücadelesine verdiği destek muhalefet işte böyle olmalı dedirtti. Doruk maden işçilerinin alacağına 3 bakanlık kefil oldu. 3 hafta geçti, alacaklar verilmedi. İşçiler yine Ankara'ya eyleme gitti. Emekçilerin hak mücadelesi muhalefeti aynı safta birleştirdi. Özgür Özel, kayrılan şirket işçilerin parasını zimmetine geçirdi. Son kuruş ödenene kadar madencilerin yanındayız sözü verdi. Hafta sonuna dikkat, hava daha da ısınacak. NTV Haber portalında manşet, hemen ayrıntısına bakalım. Bugün öğleden sonra iç ve batı kesimlerde etkisini gösterecek olan yağışlar akşam saatlerinde yurdu terk edecek. Hafta sonu daha da artacak sıcaklıklar bunaltacak. İstanbul'da Poyraz kısmen serinlik verecek. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazır.

Antalya'da dün hava güzelmiş, bugün kapanmış. Bizde de kapandı, güneş gitti. Parçalı bulutlu bir hava oldu şu an İstanbul'da da. Sizi çok böyle bir eskilere götüreyim ama bulduğumuz şey eskilerden. İtalya'da tarihi bir binanın restorasyon çalışması sırasında 100 yıldır açılmamış bir sandık bulunmuş. Tam 100 yıldır. Sandıktan bir aşk mektubu ve el yazısıyla yazılmış bir pizza tarifi çıkmış. Demek ki ta o zamanlardan geliyor erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer muhabbeti. Ta o zamanlar başlamış. 100 yıl öncesinden. Hem bir aşk mektubu hem de pizza tarifi. İlginç bulunan şey ise aşk mektubu değil, dünyanın ilk pizzalarından biri olabileceği. Onu ön plana çıkarmışlar. Yazılan aşk mektubunu değil de pizzanın tarifi ön plana çıkmış. Vallahi bugün bazen biz de böyle kendi kendimize pizza yapmaya çalışıyoruz. Belki bazen çok güzel tutturuyoruz, bazen olmuyor ama İtalya'ya gidip gelen arkadaşlardan duyduğum vallahi bizim pizzamız daha güzel diyenleri duyuyorum ben. Yalan yok. Söylüyorlar. Bizim pizzamız daha güzel. Tabii Avrupa aşı, yabancı aşı olan arkadaşlar, ya İtalya'nın pizzası başka arkadaş. Margarita'nın üzerine tanımam. Bol etli olacak abi. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Pizza mı? Ya bizde kuru fasulye. Pilav, cacık. Üstüne bir çay sıcacık. Bir dilim de tatlı. Hadi eyvallah.

O kadar olmasa da buralarda sıcak diyor Kahramanmaraş'tan Meral ablamız. Battal Çöl geçen Hollanda'dan aldık selamı. Antalya'da sıcaklar başladı diye İkbal göndermiş. Sana bir şey olmasın kimseleri. Konya'dan Enderun Ortaokul yurdunda kalan Ahmet Acar, 7. sınıf öğrencisi Asar Eymen, Ermenek'te olan abisi Aykut'a çok selam gönderdi.

0: İzmir'den Ahmet Murat Köşe. Köşe mi? Kesin o pizza tarifinde sucuklu tavuklu sosis yoktur diyor. Pizzada tavuğun ne işi var ya? Gözünü seveyim ya.
1: Ben her daim sanayım.
0: Bir de ançizli pizza yapmıyor.

0: O gözlerin celladım.
1: İnanç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç gibi radyo.
4: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
5: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alış.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Performans tutkunlarının tercihi Volvo bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle

0: Mutfağına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenli.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Prime Computest'lerde expertise'ini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
4: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
8: Bankam Tombank kartım hadi.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
12: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
13: Ne istersen Neon 1.
14: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Veda zamanı geldi. Almanya Füsen'den Asuman'a eşiyle birlikte bizi dinliyormuş. Bugünün son şarkısını armağan edelim, müsaade isteyelim. Kezban buradan sonra sizlerle birlikte. Sürçülisan etse kafola, ölmez sağ kalırsa. Pazartesi görüşmek üzere. Ben Hüseyin Anacığım. Bye bye.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vavakar. Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 5 Haziran Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği CHP'de bu kez grup toplantısında kim konuşacak tartışması var. Gözler salı gününe çevrildi. Daha önce salı günü grupta konuşacağı açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki soruya umarım diyerek yanıt verdi.
5: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle.
6: Hep beraber.
4: CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'sa bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi.
7: İç yönetmeliğimiz açıktır. İç yönetmeliğimizde grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir.
4: Taraflar arasında ortak yol bulunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Bu çerçevede CHP milletvekilleri Ali Öztunç, Gürsel Erol ve Engin Altay Genel Merkez'de Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Vekiller mecliste de Özgür Özel'le görüştü. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Disiplin Kurulu'ndaydı. İlk toplantısını yapan kurulda başkanlık görevine İzmir Milletvekili Mahir Polat oy çokluğuyla seçildi. Kurul dikkat çeken bir tavsiye kararına da imza attı. 38. Olağan Kurultay'dan bu yana ihraç edilen isimlere partiye dönüş yolu açılıyor. Koç topluluğunun 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da geniş katılımlı bir resepsiyon düzenlendi. İş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren resepsiyonda gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi. Bahçeli'nin Özel'e yönelik sert mesajları sonrası iki isim arasında temas olup olmayacağı merak konusuydu. İki isim program sırasında yan yana oturarak uzun süre sohbet etti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb 27 üyeli Avrupa Birliği'nin üye sayısının Türkiye'yi de kapsayacak şekilde 40'a çıkarılması çağrısı yaptı. Stubb güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerek dedi. Süresiz

0: Fakat düzenlemesi iptal edildi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. TOKİ 64 ilde yeni bir konut kampanyası başlattı. 20 bine yakın konut kurasız satışa çıkacak ayrıntıları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje dedi. Amerikan Başkanı Trump, İran'la bir anlaşma olursa Mujtaba Hamane ile görüşebilirim dedi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, savaşı masada ya da sahada mutlaka kazanacaklarını da söyledi. Amerikan Başkanı, İran'dan sonraki hedef Küba olacak, oradaki rejimden kurtulmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Usta gazeteci Reha Muhtar'a veda vardı dün. 66 yaşında aramızdan ayrılan bir dönemin efsane ismi Reha Muhtar için İstanbul Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları, sevenleri ve meslektaşları oradaydı.
1: Aramızda çok ciddi bir reyting yarışması vardı ama hiçbir zaman birbirimizi kıracak ve ya bu da yapılır mı denilecek bir davranış yaşanmadı.
2: Çok uzun yıllar beraber çalıştık. Bodrum'da da yanındaydım. Hastaydı ama hiç hastalığını belli etmiyordu.
3: Yaklaşık biz 6 yıl Reha abiyle şu haberde çalıştık. Haberciliğe bakışı, haberciliği işleme yönü her yönde çok farklı bir haberciydi.
0: Reha Muhtar'ın cenazesi Yeniköy mezarlığında defnedildi.
4: İyi hafta sonları Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyoruz.
0: Antalya plajlarında yeni dönem başlıyor. Dumansız plaj uygulaması kapsamında plajlara sigara yasağı getirildi. Kaş'taki Kaputaş plajında hayata geçirilen uygulama zamanla kentteki diğer plajlarda da yaygınlaştırılacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spor.
0: Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adayı Aziz Yıldırım şampiyonluk sözünü yineledi. Yıldırım stadyum projesi için 50 milyon dolar harcayacaklarını söyledi. Sarı lacivertlilerin yeni başkanı pazar günü yapılacak seçimin ardından belli olacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk Ankara'da açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 26. şampiyonluk gecesinde konuşan ikili 27. şampiyonluk için topun ağzında ifadesini kullandı. Beşiktaş Gain bu kez kaybetti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain'i 101-79 yendi ve seride durumu eşitledi. Şansa kalmaz işimiz
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı 3 ile 4. kilometreler arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 32 ile 34. kilometreleri arasında kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürüldü. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor. Kezban'ın günlüğü.
8: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık, en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hoş geldiniz.

0: devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da güneş görülse bile yer yer yağmur da var. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanakları var. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
0: Kale kilit.
5: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
6: Sen de İstanbul çiğ köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
5: Durma sen de ye, İstanbul çiğ köfte.
7: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detay.

0: para. 30 Haziran'a kadar para füyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Çay makinesi deyince vatan.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce ürünle kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir,
4: bir getir. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.

0: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
1: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: Facebook.com/vatanvatanadan.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
1: ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin Kralı'nda Kezban'ın günlüğünde şöyle şahane bir babalar ristali ile cuma programımıza başladık. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir cuma günü olsun. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Tüm gece çalışmış olup şimdi artık dinlenmeyi hak edenlere de bu güzel şarkılarımızı armağan ediyorum.

Ne sesler alemin kralında Kezban'ın günlüğünde. Yenilerden, eskilerden, unutulmayanlardan şahane bir akış sizi bekliyor sevgili kralcılar. Saat 11'e kadar beraberiz en kral şarkılarla. Sevgili Nihat kardeşim Gemlik'ten yazmış. Sıradaki şarkı kalbimde sessizce taşıdığım, hiç aklımdan çıkmayan Aslı'ya gelsin demiş. Gelsin bakalım sevgili kardeşim. Kağıthaneden İsmail, Hüseyin Altın'dan bir şarkı istemişsin. Bekle programın akışında sonlara doğru unutulmayanlarda. Hüseyin Altın'dan unutulmaz bir şarkı çalacağım senin için.

0: Haftanın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
4: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
3: Durma sen de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel...

Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.

0: Biraz eskilerden biraz yenilerden devam ediyoruz sevgili kralcılar. Şimdi Blok 3'ün çok sevilen şarkısıyla devam edeceğim. Ne yapıyorsun mesela? Bu şarkıyı Beykoz Tapu Müdürümüz Ümit Yılmaz'a ve onun odasını doldurup taşıran misafirlerine armağan edeyim. Çok yoğun bir çalışma içerisindeler. O yoğun çalışmaya da tatlı ve güzel lezzetli kahvesiyle huzur getirmeye çalışan Hafize Hanım'a, çay ocağından sorumlu Hafize Hanım'a armağan edeceğim ve tabii Ümit müdürümüzün bütün ekibine de, çok gerçekten deli gibi çalışıyorlar. Birkaç gündür onların çalışmalarını takip etmek durumundayım ben de, çünkü orada bir takım işlemler yapıyorum. Öyle bir yoğunluk, öyle bir koşuşturma içerisinde güler yüzle her vatandaşın her sorusunu cevaplamak. Çünkü biliyorsunuz tapu meselesi birazcık karışık. İşte şerhleri oluyor, mahkemelerin koyduğu bir takım tedbirler oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Her gelene bir laf anlatmak lazım. Eksik belgesini vatandaşa tamamlatmak için güzel izah etmek lazım. O arada da Ümit müdürümüz bence Hafize Hanım'dan destek alıyor. Onun şahane kahvesini ben de içtim. Eline sağlık Hafize Hanım, size gelsin.
1: Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
0: Vallahi bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Müdürüm çok teşekkür ederim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

şarkısı, hemen ardından Ebru Gündeş'ten şahane bir şarkım var. Nihat ve Aslı. Ablacığım seviyoruz işte demiş. İsimlerimizi yan yana söylesen bize yeter. Çok güzelsiniz maşallah. Bursa'ya da selamlar gönderelim bu vesileyle. Yüzümü güldüren Nihat ve benim için bir şarkı. Peki, tamam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
8: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
9: Ne istersen Neon 1.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
12: Yardım edin!
11: Aşk işleri belli olmaz.
12: Kimse yok mu?
11: Bugün şanslı günüm diyeyim sana.

0: Belki ben de öyle.
1: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
2: Umarım bir daha görüşmeyiz.
3: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
2: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
4: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
5: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar.
7: Üstelik büyük ekranda sunar.
6: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Kombi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye. Nazarlar değmesin.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Reklam dönüşü artık yavaş yavaş. Programın son 40 dakikası sevgili kralcılar. Unutulmayanlara, hayatımıza damgasını vurmuş şarkılara dönelim yüzümüzü. 1997 yılından Ümit Besen'in unutulmaz şarkısı, sonra yaşayan efsane Cengiz Kurdoğlu, ardından Kamuran Akkor, sonra sizi Hakan Taşıyan bekliyor, sonra söz verdiğim gibi Hüseyin Altın gelecek. Bergen var, Müslüm Baba var, şahane bir akış, haydi bakalım.

Dargınım. Zaman zaman Müslüm Baba'dan dinletirim işte, bazen böyle şimdi olduğu gibi Kamuran Akkor'dan. Bazen de ilk dinlediğimiz ses Hüseyin Altın, ondan çalarım bu güzel şarkıyı. Hakan Taşıyan'la devam edelim. 1996 imzalı çok sevdiğimiz şarkısı. Sonra Hüseyin Altın sözümü yerine getireyim, onun çok sevdiğimiz Hasret Akşamlarını hediye edeceğim. Ardından reklam dönüşü Bergen ve Müslüm Baba var, kaçırmayın. Benden sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın, hoşça kalın.

0: 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: 7.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılı.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede rüzgarlar hala Lodos yönünden sıcak esiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara yer yer sağanak yağışlı 29, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa yer yer sağanak yağışlı 31, Antalya parçalı bulutlu 26 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Okul, sınav ve başarı için Arcivit Focus yanınızda. Arcivit Focus Afrikalı Ali'yi sunar.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar dileklerimi iletiyorum. Kezban'dan mikrofonu devraldım. 13'e kadar 2 saat boyunca yine her zaman olduğu gibi şarkılarım sizler için gelecek. Mesajlarınızı da bekliyorum. Az evvel paylaştığım bir video var Instagram'da. Afrikalı Ali Instagram hesabım bu arada. O paylaşımımın altına istek şarkılarınızı, kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin?

0: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da güneş görülse bile yer yer yağmur da var. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanakları var. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

0: kalsiyum, B12, omega 3.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne iş?

de olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen bezin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Lastikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: İlaç Gibi Radyo. Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

gelsin Murat'a. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

Evet, mesajlarınızı Afrikalı Ali Instagram hesabımdan en son yaptığım paylaşımın altına lütfen gönderin. Birazdan oradan gelen mesajlara bakacağım. Sevgili Lütfü abim, Lütfü Ayan bir not iletmiş. Tüm Sivaslı hemşerilerime, Görevalılara çalacağın şarkıyı armağan edersen seviniriz. Sevgili Derya kardeşim, yollardayız. Senden bir isteğimiz var. Eşimle beraber dinliyorum. Eşime, aileme çalacağın şarkıyı armağan et demiş. Bizim mahallenin pastanecisidir sevgili Derya. Sevgili kardeşim, selam.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Mesajlarımız gelmeye başladı. Şöyle son paylaştığım videonun altına Instagram'dan kimler neler yazmış bir bakalım. Gökay Budak emoji ile beraber bir not iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Mina Nazari İran'dan göndermiş mesajını. Hayırlı cumalar. Gaye Kaya hayırlı cumalar. Gönlü güzel abimiz diyor. Bu arada DM'de hastası bir kardeşimiz var Eray. Geçtiğimiz yıl tanışmıştık. Zaman zaman bir iki etkinliğine ben de katıldım. Buradan Allah'tan acil şifalar diliyorum. Annesine, babasına ve gönüllü ablalarına da buradan selamlarımı iletmiş olayım. Hayırlı cumalar olsun kral kardeşim, senden bir isteğim var diyor. Aybuke göndermiş mesajı ama az evvel Ferdi Tayfur çaldım. Hüseyin Kaplan, radyomuz açık diye bir not iletmiş. Teşekkür ediyorum. Serap Akyol Erzurum'dan göndermiş mesajını ve Sivas'tan Yorgancı Sami Usta, dükkanımız değişti ama frekansımız aynı. Tüm Sivaslılar ve kralcılar için senden bir isteğim var diye notunu iletmiş. Güzel bir şarkı hazırladım benden. Sizlere armağan olsun.

Evet, devam edelim mesajlarımızla. Sadiye Batmaz Adana'dan selamlarını iletmiş, istek şarkısını yazmış. Hazırladım, bu arada dinleteceğim. Gülen Arda, hayırlı cumalar diye bir mesaj. Manisa'dan Nezih, benim de bir isteğim var, çalarsan sevinirim. Az evvel Orhan Gencebay çaldım sevgili kardeşim. Hayriye Erbaş Kocaeli'den göndermiş mesajını. İsmail Toprak, senden bir isteğim var diyor. Tekstilde dinliyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma armağan olsun. Erol göndermiş mesajını Kastamonu'dan. O da isteğini yazmış. Abi diyor, hayırlı cumalar diliyorum. Senden seni keyifle dinliyorum diye bir not iletmiş. Melek göndermiş mesajı. Muhterem Pekol, o da güzel şeyler yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Adem Sağlam yine aynı şekilde Kayseri'den iyi dileklerini iletmiş. Önsel Demirkol göndermiş, Eskişehir'den göndermiş mesajını. Sıradaki şarkı Kalpten Sevenlere Armağan Olsun diye bir not iletmişsiniz. Hazırladığım şarkı gelen, okuduğum ilk mesajda yer alan istektir. Dinleyelim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arçivit Focus yanınızda. Arçivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Üniversitelilerin hayalleri varsa yanında Üniversiteli Akbank'lı fırsatları var. Sen de Üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlık ve burslarını Akbank'a getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan promosyon kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Senin yanında Akbank. İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
6: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: 2015 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Bülent Serttaş'ın yepyeni bir şarkısı elime ulaştı. Az evvel de sevgili Bülent abiyle görüştüm. Hayırlı olsun dileklerimi de iletiyorum. Tüm Bülent Serttaş sevenlerine, hayranlarına bu güzel şarkıyı armağan edeceğim. Tuğral Özkaya hayırlı cumalar diye bir not iletmiş. Ordu Fasa'dan Jale. Mümkünse eğer bir isteğim var diye bir mesaj göndermiş. İlerleyen dakikalarda inşallah Halil Burgaz Bergama'dan göndermiş mesajını. İzmir'den bu şarkı kral dinleyenlerine armağan olsun. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar diye bir mesaj iletmiş. Teşekkür ediyorum. Bülent Serttaş'ın yepyeni şarkısıyla birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 5 Haziran Cuma, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜFE Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda %32,61 oldu. Emekli ve memurun 5 aylık zam oranı da kesinleşti. Buna göre SGK ve Bağkur emeklisinin 5 aylık zammı %16,61, memur ve memur emeklisinin de %12,41 oldu. Haziran ayı kira artış oranı da netleşti. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı %32,24 olarak öne çıktı. İstanbul merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 104 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Meclis lokantasında stajyer öğrencilere istismar iddiasıyla açılan davada ara karar çıktı. 4 tutuklu sanık tahliye edildi. Mutlak butlan tartışmasının devam ettiği CHP'de bu kez grup toplantısında kim konuşacak tartışması var. Gözler salı gününe çevrildi. Daha önce salı günü grupta konuşacağı açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki soruya umarım diyerek yanıt verdi.
2: Haftaya salı gün grupta sizi göreceğiz o zaman. Umarım. Bir açıklama öyle.
3: Hep beraber.
1: CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise bu konuda yetkinin meclis grup yönetiminde olduğunu söyledi.
4: İç yönetmeliğimiz açıktır. İç yönetmeliğimizde grup yönetim kurulu üyelerine verilen yetkiler açıktır. Önümüzdeki salı günü de bu yetkiler doğrultusunda tecelli edecektir.
1: Taraflar arasında ortak yol bulunmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Bu çerçevede CHP milletvekilleri Ali Öztunç, Gürsel Erol ve Engin Altay genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Vekiller mecliste de Özgür Özel ile görüştü. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Disiplin Kurulu'ndaydı. İlk toplantısını yapan kurulda başkanlık görevine İzmir Milletvekili Mahir Polat oy çokluğuyla seçildi. Kurul dikkat çeken bir tavsiye kararına da imza attı. 38. olağan kurultaydan bu yana ihraç edilen isimlere partiye dönüş yolu açılıyor. Koç topluluğunun 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'da geniş katılımlı bir resepsiyon düzenlendi. İş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren resepsiyonda gözler MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in üzerindeydi. Bahçeli'nin Özel'e yönelik sert mesajları sonrası iki isim arasında temas olup olmayacağı merak konusuydu. İki isim program sırasında yan yana oturarak uzun süre sohbet etti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, 27 üyeli Avrupa Birliği'nin üye sayısının Türkiye'yi de kapsayacak şekilde 40'a çıkarılması çağrısı yaptı. Stubb, güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerek dedi. Amerikan Başkanı Trump, İran'la bir anlaşma olursa Mujtaba Hamaney ile görüşebilirim dedi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, savaşı masada ya da sahada mutlaka kazanacaklarını da söyledi. Amerikan Başkanı İran'dan sonraki hedef Küba olacak, oradaki rejimden kurtulmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Antalya plajlarında yeni dönem başlıyor. Dumansız plaj uygulaması kapsamında plajlara sigara yasağı getirildi. Kaş'taki Kaputaş plajında hayata geçirilen uygulama zamanla kentteki diğer plajlarda da yaygınlaştırılacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,12 artışla 13.889,37 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.800'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.08, euro 53.66, gram altın 6.613 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 62.000 dolar bandında.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adayı Aziz Yıldırım şampiyonluk sözünü yineledi. Yıldırım stadyum projesi için 50 milyon dolar harcayacaklarını söyledi. Sarı lacivertliler.

0: Yeni başkanı pazar günü yapılacak seçimin ardından belli olacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk Ankara'da açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 26. şampiyonluk gecesinde konuşan ikili 27. şampiyonluk için topun ağzında ifadesini kullandı. Çaykur Rizespor'da yeni dönem resmen başladı. Kulübün olağanüstü genel kurulunda tek aday olarak seçime giren Ali Zeki Saruhan, Karadeniz ekibinin yeni başkanı oldu. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında bu akşam Anadolu Efes'e konuk oluyor. Mücadele saat 20'de başlayacak. Seride 2-0 önde olan Sarı Lacivertliler maçı kazanması halinde finale yükselecek. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Tem otoyolunun Hadımköy kavşağı, Çatalca kavşağı 3 ile 4. kilometreler arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 32 ile 34. kilometreleri arasında kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürüldü. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Evet, dönelim tekrar mesajlarımıza. Sevgili Eda kardeşim bir not iletmiş, diyor ki abi biz de her zaman gibi iş yerinde arkadaşlarımızla beraber seni dinliyoruz. Bana Nura ve mesai arkadaşlarıma bir şarkı çalarsan seviniriz. Çalarım tabii ki. Bağcılar'dan Ümmühan benim için de bir şarkı. Yusuf Özen bir not iletmiş, diyor ki abi oğlum yarın Amasya'ya askere gidecek. Furkan Özen, oğlum ve tüm askerler için bir şarkı çalarsan mutlu oluruz diye notunu iletmiş. Allah şimdiden hayırlı tezkereler nasip etsin tüm askerlerimize, tüm Mehmetçiğe. Kocaeli Kartepe'den Hasan Karslı, sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. İyi yayınlar diye başlayan diğer bir mesajımız, çok sıcak bir Adana Ceyhan gününden selamlar. Sıcak günlerin fragmanlarının başladığı bu günlerde tüm sıcağı seven dostlara gelsin, diyor. Vallahi ben de Manisa'dayım. Burası da yani Adana kadar olmasa da hatırı sayılır bir sıcak var bu arada. Yurdun genelinde varmış bu tür. Daha doğrusu yaz başlangıcı diye nitelendiriyoruz ama böyle mevsim normallerini bir yakalayamadık. Ya mevsim normallerinin altındayız ya da üstündeyiz. Sadiye Batmaz notunu ileten bir mesaj göndermiş. Orhan Bakırcılar iletmiş mesajını. Hayırlı cumalar diyor. Sağlıcakla kal. Çocuklarım ve kendim için senden bir isteğim var diye notunu iletmiş. Güzel bir şarkı hazırladım.

0: fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. Burası

0: ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo. Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: yakalar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.
2: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

diyor, sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli bir gün olsun demiş. Aile okumuş. Adıyaman'da seni dinliyoruz. Sebahattin'in oğlu. Senden de bir isteğim var demiş. Bekir göndermiş mesajı. İyi yayınlar. Konya'dan Neşe, Mustafa Kaya'ya, Fadime Engin'e ve Orhan Doğan'a gelsin. Konya'dan selamlar diye bir not iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Naz Özcan, hayırlı cumalar diye kısa bir not iletmiş. Antalya Elmalı'dan Mustafa, Kadimşehir'den selamlar. Başarıların daim olsun. Bir de isteğim var diye istek şarkısını yazmış. Deniz Özlem göndermiş. O da istek şarkısını özellikle Kral ailesine ve Harbi Kız'a armağan edersen sevinirim diye bir not iletmiş. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesini daha hazırladım.

Evet, yavaş yavaş veda vakti yaklaşıyor. Son mesajlarıma şöyle bir göz atayım. Özcan göndermiş mesajını. Bugün benim doğum günüm. Benim için bir şarkı çalarsan sevinirim. İzmir Menderes Gümüldür'den Özcan Gencer. Hayırlı yıllar. Nice nice yıllar diliyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Arzu hayırlı cumalar diye kısa bir mesaj iletmiş. Halil Çalkap, o da iyi yayınlar dileklerini göndermiş sevgili Hacı abi, teşekkür ediyorum. Keyifli vakitler diliyorum. Prensesim, kızım ve kendim için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Bir de güzel herifim için diye bir not iletmiş. Kayseri'den göndermiş ama gönderen kişi adını yazmamış bu arada. Mehmet Çepik Paris'ten iletmiş mesajını. Hayırlı yayınlar. Ben de keyifle seni dinliyorum her gün. Bana da bir şarkı çalar mısın? Resul göndermiş. Bursa'dan Rüveyda iletmiş mesajını. Ali kardeşim hayırlı cumalar olsun. Bir isteğim var diye notunu iletmiş. Sevgili Mete abi diyor, bana ve eşime de bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: Afiyet de ye.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur, özel sosuyla efsane.
2: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durmazsan de ye, İstanbul Çiğ Köfte.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Harbi Kız sizlerle birlikte olacak. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Saat 11'den bu yana beni dinleyen bütün kralcılara da teşekkür ediyorum. Pazartesi günü saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
1: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede rüzgarlar hala Lodos yönünden sıcak esiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 29, Ankara yer yer sağanak yağışlı 29, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa yer yer sağanak yağışlı 31, Antalya parçalı bulutlu 26 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, geçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter.
1: Gerçekten yeter mi dostlar? Sevdiğinizi bilmesi sizin için yeterli olur mu? Olmasa da yapacak bir şey yok. Zorla güzellik olmuyor. Gönlümüz her seven sevdiğini üzmesin.

çok pişman oluyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor dostlar. Haftanın son çalışma gününde kavuştuk. Şükürler olsun diyelim. Sevgili Afrikalı'nın hemen sonrasında tüm dinleyicilerimize hayırlı, bereketli, huzurlu bir cuma günü diliyorum. Hepiniz alemin kralına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Açıyorsunuz değil mi radyonuzun sesini? Aynen.

0: Garaj gibi radyo. Reklam.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Birlikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: LÖSEV hayat verir.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Fena bir şarkı değil mi? Sevmenin acısı geçer belki ama acaba o da beni sevdi mi sorusunun yanıtı insanın içinde yıllarca kalıyor dostlar. Hayatta en zor şey birini tüm kalbinle sevmek ama onun kalbinde ne kadar yerin olduğunu bilememektir. Bunu yaşayanlar işte bu şarkı benden size armağan olsun. 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Paylaşımlar var. Programa başlamadan mesajlar gelmiş. Hazır kıta dinleyicilerimiz bekliyor. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Birazdan değerlendireceğim mesajlarınızı.

en zor şey yanlış insanı doğru insan sanıp tüm kalbinle sevmektir dostlar. Var mı aranızda bu yanlışa düşenler? Olmaz mı? Çok. Batman'dan yeter. 5 senedir sizleri dinliyorum Harbi Kız. İbrahim Erkal'dan da bir şarkı bekliyorum demiş. Her zaman bekleriz seni de. Tunceli'den Doğan kız arkadaşı Ülkem için bir şarkı Emrah'tan istemiş. Balıkesir'den Ercan Kısa. Kepsu cezaevinde yatan Sinem Kaya. Tuğde Ek, Sibel Dögen, Şenur ve Özlem Hanım'a bir şarkı istiyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Denizli'den Aykut kardeşim, sen de hoş geldin. Tüm emekçi kardeşlerimize kolaylıklar diliyoruz. Ve son olarak da Orhan Gazi'den Sedat Körpe, sana da selam olsun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
3: Yardım edin!
2: Aşk işleri belli olmaz.
3: Kimse yazma!
2: Ama bugün şanslı günümdeyim sanırım.
4: Belki ben de öyle.
2: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
5: Umarım bir daha görüşmeyiz.
2: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
5: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
6: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
7: Ne var sırada, Denizbank burada.
8: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
9: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
7: Ne var sırada, Denizbank burada.
10: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Arçelik futbol bayramını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.

Emrah'ın 90'lı yıllarda dilimizden düşmeyen şarkılarından biriydi. Özlemişiz değil mi? Yine o yıllarda kalbimizi fetheden bir başka reçetemiz daha var ki sevgili Yalçın kardeşimiz Bursa'dan selamlarını göndermiş. Ona ve tüm sevdiklerine armağanımız olsun. İzmir Bozyaka'dan Fikret kardeşimiz, o da Bülgül ablaya, Fikriye ablaya, Ayşe ablaya, İbrahim abiye bir şarkı bekleriz harbi kız demiş. Peki seve seve gönderiyoruz. Emrah Kuvvet kardeşimiz de Adana'dan programımızı takip eden dinleyicilerimiz arasındaymış. Tekirdağ'dan Necmettin, açtık radyomuzun sesini kardeşim demiş. Tüm çiftçilerimize, oto elektrik ustası olan Mustafa Çakır'a bir şarkı gönderiyoruz. Konya'dan Doğan kardeşim, son sesle şarkılarımızı dinleyen dinleyicilerimizden. Harbi kız cuma namazından çıkıp kulaklıkla şarkılarını dinlemekteyim demiş. Çetin Ergencer, eyvallah kardeşim, Allah kabul etsin. Balıkesir'den Abu Zerci'm, sevdiği uğruna her şeyi göze alabilecek kadar çok seven bir kardeşimiz. Sevdiği kişinin adı da Canan. Kıymetini bilsin Canan vallahi senin. İstanbul'dan Samet, seni gördüm.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Tem Otoyolu'nun Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı 3 ile 4. kilometreler arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 32 ile 34. kilometreleri arasında kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürüldü. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Biz içerisindeyiz. Radyoları şimdi aşan kralcılarımıza bir kez daha selamlarımızı gönderelim. Alemin kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz dostlar. 53 senedir Avustralya'dayım. 78 yaşındayım ama sizleri dinlemekten vazgeçmedim demiş Güray Erof. Her zaman bekleriz. Bizi dinlemeyi ve oralarda aşılamayı da ihmal etmeyin. Şeray İşten sevgiler, selamlar Şenacığım. Tüm hayırsızlara yaz bir reçete demiş. Balıkesir'e de selam olsun. Sevinç canımsın benim. Sen de yoklamada yeni almışsın. Esenyurt'tan programımızı dinlemekte olan dalcılarımız da var. Son sesle eyvallah Ayşecik. Sana da helal olsun valla. Yolun açık olsun bacım. Beydağlı kardeşim seni de gördüm. Alim Acar ismini yazmış. Tüm çalışma arkadaşlarına bir şarkı istemiş. Balıkesir'sin.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da güneş görülse bile yer yer yağmur da var. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanakları var. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Kimi Radyo.
0: Reklam.

0: Stoklar sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Selfies. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: afiyet de ye.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

bilirsiniz ama kalbinize yakışanı her zaman bulamayabiliyorsunuz. Keşke herkes sevdiği kadar sevilse, değer verdiği kadar değer görse ne güzel olurdu ya vallahi. Çok isterdim böyle olsun ama olmayınca da olmuyor be. Zonguldak'tan bizim dinleyen kralcılarımızın kim varmış? Kerem Gökçen varmış. Yeğeni askere gidiyormuş bugün. Hayırlı tezkereler. Rabbim kavuştursun. Hasan kardeşim, direksiyon başındasın. Yolun açık olsun. Ankara sitelerden Doğan kardeşim, Kurşunlara Gelesin şarkısını bugün çalmayalım. 500 evlerden Eda'cığım, hoş geldin, sefalar getirdin. Fransa'dan Murat, gurbette şarkılarımızı dinleyerek özlemini, hasretini gidermeye çalışıyormuş. Necip, Van Erciş'ten bizi dinleyen kralcılarımızdansın. Sevgiler kardeşim.

adını sen koy. Allah Allah. Ay dost, millet bahçesinde seni dinliyoruz demiş sevgili Adem kardeşim. Eyvallah. Çiğ köfte yiyormuş. Bizim kızlar da çok seviyor çiğ köfteyi. Eskiden tabii satın alırdık, şimdi evde de yapılabiliyor. Bu internette maşallah her şey var. Kolay, pratik de. Yapan yapıyor vallahi. Şifa olsun yarasın. Yanına güzel bir ayran. Of of of. Güzel bir yeşillik. Mis. Erzincan'dan bize dinleyen cazırımız var. Sevgiler, selamlar. Hocam Bulanık. Almanya'dan Melekciğim. Bizi güzel yılların yaşların olsun inşallah. Sağlık içinde yaşa. Huzur içinde yaşa. Kağıthane'den İsmail. Selam olsun kardeşim sana ve tüm çalışma arkadaşlarına.

0: ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.
1: Sevgili Leyla Toptaş, komşularıyla beraber semaver çayı yapmışlar. Hatice Hacer Gönül teyzemize de selam olsun. Allah, şimdi sizden mutlusu yoktur. Çok severim çayı. Bana güzel bir kısır. Of. Varsa finalde güzel bir sütlü tatlı da olabilir. Ya da bir kek çayla. Evet, çayı muhakkak ki bir şeyle içmem lazım. Bisküvisiz de olmuyor yani. Vallahi. Beni çağırın. Ben geleyim oraya ya. Hemen damlarım. Bana yemek deyin yani. Niye bugün hep böyle yemekten yiyecekten gidiyoruz? Hayırdır arkadaşlar? Gerçi ruhumuz şenleniyor, doyuyor ama midemiz belli ki boş. Benim de karnım acıktı.

Hanımlar döktürmüş valla. Herkes bir şeyler yapmış. Ne yapsak, altın günü mü yapsak? Gülten Alptekin Sparta'dan kırmalı havuçlu güzel bir kek yaptım. Buyur gel abi bizim demiş. Canımsın benim, yemiş kadar oldum. Yani ben küçüklüğümde kalan bir olay paylaşmak istiyorum. O yüzden bisküvi dedim. Şimdi bir dinleyicim demiş ki harbi kız keki anladık, kısır anladık da bisküvi ne alaka demiş. Tamam da kanka ne alaka gibi bir şey olmuş. Vallahi güzel kardeşim, ben çocukken anneciğim benim karnımı böyle tıka basa doyurup misafirliğe giderdik. İstemezdi oradan bir şey isteyeyim yani. Ama çocuğuz yani. Ne kadar yesek de karnımız tok olsak da misafirlikte illaki canımız bir şey çekiyor. Yine böyle bir misafirlikte gittiğimiz teyzemiz çayımızı koydu önümüze mis gibi. Normalde her mahallede belli saatlerde bisküvici abiler gelirdi. Gofletle bisküvi satardı ve çok uygun fiyatta olurdu. Kapış kapış giderdi. Ben de düşündüm ki bu teyzemiz de almıştır o bisküvilerden. Sonra çayın yanına dedim ki teyzeciğim yanına bir şey yok mu? Yani bisküvi yok mu dedim. Allah demez olaydım. Eve geldik, fırçayı yedik. O günden bu yana nereye gitsem kesinlikle bir bisküvim olur yanımda yani. Kimseden bir şey beklemem. Kendim giderim, yanına bir şeyler alırım. Bisküvi size olmaz yani. Şartım şurtum budur dostlar. O yüzden bisküvi dedim. Bir anı böyle dilimden bisküvi diye böyle geçti. Yani masrafsız bir misafiriz. Daha ne olsun? Ne Kerem ne Aslı ne Leyla ne Mecnun bir çare bulmuş. Ayrılık her aşkın kaderinde var. Olmasın be. Tüm sevenler sevdiğine kavuşsun. Herkes mutlu olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
2: Pilot garaj yolu ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben.
4: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Pilot garaj yolu ekspertiz.

0: bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol. Sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durma sen de ye İstanbul Çiğ Köfte.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Levent Kapçık. Lakabım Dayko. Mayıs'ta Salihli'de ayakkabı tamircisi olan Ahmet Bölmeli'ye ve tüm servis şoförlerine yaz bir reçetar bir kız demiş. Güzel kızım demiş. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Can kardeşime bir şarkı çalabilir misin abi kız? Sürekli mesaj atıyorum. Bir türlü okumadım mesajımı demiş. Çerkez kızı var olasın. Bak gördüm mesajını. Bu şarkıyı sana da gönderiyoruz.

Ne de bu güzel şarkılara doyulmamaz dostlar. Gerçekten çok güzel mesajlar vardı. Yoğun bir mesaj trafiği. Gönlüm isterdi ki herkesin mesajını okuyayım, herkesi mutlu edeyim ama olmuyor. İşte zaman kısıtlı. Bayburt'tan Ale Nur, sevgiler. Banda görev yapan nişanlısı Ahmet için istemiş. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Rabbim tamamını erdirsin inşallah. Güzelim benim. Konya Ereğli'den Hasan kardeşim, sana da selam olsun. Bursa'dan Yalçın kardeşim, sana ve tüm sevdiklerine sıradaki şarkımızı armağan ediyoruz. Az sonra sevgili Ata burada olacak. Ona da kolaylıklar diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 12 gösterdiğinde tekrar kavuşmak ümidiyle.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu günler. Bugün 5 Haziran Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında sizi görecek miyiz sorusuna elbette yanıtını verdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise pazar günü bazı beldelerde yapılacak ara seçimlere yönelik ziyaretleri kapsamında Trabzon'a gitti. Özel, Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı saldırı altındadır dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, yani sandık, saldırı altında. Bunun için tarihimizin görülmemiş bir direnişi, bir mücadelesi ve dayanışması 81 ilimizde ayakta. Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf tarihin doğru tarafıdır. Biz seçilmişleriz. Sandığa inananları, Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan siz bizleriz ve tek güvencemiz sizlersiniz.
4: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Bilecen, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Fidan, Bangladeş ziyaretinde mevkidaşı Rahman'la ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, İran ve Amerika arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanmasından memnun olduklarını söyledi.
6: İran savaşı bölgemizin ötesinde tüm dünyayı olumsuz etkilemekte. İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanmasını bu açıdan memnuniyetle karşılıyoruz. Bu görüşmelerin somut neticelere ulaşmasını ve kalıcı bir barış ve istikrar zemini hazırlanmasını da temenni ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestliğinin tesis edilmesi ve savaş öncesindeki duruma dönülmesi, küresel ekonomi, enerji ve güvenliği bakımından zorunluluk teşkil etmektedir. Anlaşmazlıkların yalnızca diyalog yoluyla çözülebileceği anlayışımız doğrultusunda diplomatik gayretlerimizi de yoğunlaştırmış durumdayız. ABD ve İran'ın yanı sıra bölge ülkeleriyle bu konudaki istişarelerimizi de yoğun bir biçimde sürdürmekteyiz. Bu çerçevede Pakistan'ın ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik gösterdiği arabuluculuk çabalarını da ayrıca çok değerli buluyoruz ve bu çabalara etkin bir şekilde destek vermeye devam ediyoruz. Netanyahu hükümeti iki devletli Filistin'deki çözümü engellemek için tüm bölgeyi savaş alanına çevirmiştir. İsrail, Gazze'de işlediği ve uluslararası toplumun vicdanında derin yaralar açan soykırımını sürdürmekte. Batı Şeria'da iki devletli çözümü hedef alan hukuksuz girişimlerine her gün bir yenisini eklemektedir. Uluslararası toplum için öncelik İsrail'in saldırganlarının durdurulması ve bölgede savaş ortamının ortadan kaldırılması olmalıdır.
4: Amerikan Başkanı Trump, İran'la bir anlaşma olursa Müçteba Hamane ile görüşebilirim dedi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, savaşı masada ya da sahada mutlaka kazanacaklarını da söyledi. Amerikan Başkanı, İran'dan sonraki hedef Küba olacak, oradaki rejimden kurtulmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜFE, Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda %32,61 oldu. Buna göre SGK ve Bağkur emeklisinin 5 aylık zammı %16,61, memur ve memur emeklisinin de %12,41 oldu. Haziran ayı kira artış oranında %33,24 olarak öne çıktı. Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan bir uçakta yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Uçak tahliye edildi. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik çözüme yönelik adımlar hızlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus mevkidaşı Putin'le yüz yüze görüşmeyi teklif etti. Zelenski, görüşmenin yapılmasını

0: olabileceği ülkeler listesinin başına Türkiye'yi koydu. Bir anlaşma fikrine Putin'in de sıcak baktığı belirtiliyor.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Beşiktaş'ın teknik direktör arayışında geri sayım sona erdi. Siyah beyazların anlaşmaya vardığı Vincenzo Italiano İstanbul'da. Italiano son olarak Serie A ekiplerinden Bologna'yı çalıştırdı ve 2024-2025 sezonunda İtalya Kupası'nı kazandı. Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde 25 Haziran'a kadar transferleri tamamlayacağını açıkladı. Yıldırım bu hafta sonu yapılacak seçimle ilgili kazanırsak Fenerbahçe kazanacak, kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk Ankara'da açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 26. şampiyonluk gecesinde konuşan ikili 27. şampiyonluk için topun ağzında ifadesini kullandı. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede günlerdir etkili olan Lodos yerini kuzeyli rüzgara bırakıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara yer yer sağanak yağışlı 27, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 26 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM otoyolunun Hadımköy kavşağı, Çatalca kavşağı 3 ile 4. kilometreler arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 32 ile 34. kilometreleri arasında kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürüldü. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.
8: Atadan müzik ziyafeti.
9: Efendim merhabalar, hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan

0: sevmiyorum.
1: Ve işte saatimiz vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın diyen hüküm ve hikmet sahibi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Harbi kızı uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki günlerin en güzeli, bu güzelim cuma günkü beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Kale Kilit.

0: afiyet de ye.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: kıymetli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen bezin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Özellikle bu dakikalardaki şarkılar esnasında bütün mesajları bir göz atıyorum. Ancak ki bitirebiliyorum. Çünkü öncelikle üçlüklere bir bakıyorum. Onları bir ayırtlıyorum. Onları bir değerlendirmeye alıyorum. Ona göre rotamızı belirliyoruz. Bu iki güzel şarkı esnasında da bütün mesajlara göz attım. Üçlük için 16.30 öncesi sonrası için mesajlardan değerlendirmeler yaptım. Haricindeki mesajlara da bakalım. Amasya'dan Mahmut Kaya. Çok sevdi eşini. İzmir'den Levent, Dayko, Salihli'de ayakkabı tamircisi Ahmet Bölmeli, tüm servisçi dostlarına. Rabia selamlar göndermiş. Bursa'dan servis şoförü Yusuf. Eyvallah. Manisa'dan Gülay. 4-12 var diye çalışanlarına diyor. Bayrampaşa'dan Resul Konfeksiyonu'nda 22 kişi dinliyoruz. Patronumuz Kuddüs Aydın'a.

Sadık Şarki, Güneş İnce'ye de armağan ediyorum denmiş. Kayseri'den Serkan Üçlük diyor. Ankara Keçiören'den Ahmet. Pınar Altınok'tan da şarkı der demiş.

Gazim ailesinden Çağlar Üçlük demiş. Esenler'den Sündüz, sıradaki şarkı denmiş. Çağlayan'dan Mehmet, Mustafa dayıma, Gaziantep'ten Abdullah, tekstil atölyesinde çalışanlara.

Habiblerden Süleyman Kaya, kamyoncu arkadaşlar Hakan Büyük, Sultan Kayalar ve Habiblerden Kayalar ailesine denmiş. Eyvallah. Mersin Pozcu'dan Cemre Erkek Kuaförü İsa ve müşterilerine denmiş. Kayseri Talas'tan Yorgancı Sinan komşularıyla dinlediğini belirtmiş. 12 yaşındayım ve babamla dinliyoruz diyor. Battal Çöl Geçen Hollanda'dan selamlar denmiş. Karabağlar'dan Elif, ustası Rıdvan patronu Necmi abisine. İzmir'den Fatih 16.30 için diyor. Eflanili Selim Demirel, atölyenin hanımefendilerine ve değerli çalışma

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
1: Sağlam bankacılık.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar.
7: Üstelik büyük ekranda sunar.
6: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

gitsin de rahmetli anıyorum. Adnan Şenses'in Unutulmaz Yorum'un hemen ardından bir de Güllümüz'den bu tarz bir şarkı daha dinleteyim sizlere. İlk saatimizi tamamlayalım. Esen Yurt'tan Hakan Yılmaz, kankisi Hamit, Nurettin Ersin Baba'ya, tüm iş arkadaşlarına. Samsun'dan Hamide, balkonda dinlemekteyim kızım Ayşegül'e. Samsun'dan Avni Pehlivan, Antalya'daki dostlarına. Malatya türküsü istemiş, tüm Malatyalılara diyor, arkadaşım Eda'ya demiş. Bir sevenimiz, isim göremedim. Giresun Bulancak'tan Emrah. Gene harikasın demiş, Bremen'den Kralcı Songül. Kızını armağan etmiş şarkılarımızı. Cebrail Fransa'dan, yeğenim Erhan ve kendisi için. Eskişehir'den kuaför Mesut, Mesut Çalıkuşu. Müşterilerine ve çalışma arkadaşı Firdevs Gezici'ye ve bana.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Beşiktaş'ın teknik direktör arayışında geri sayım sona erdi. Siyah beyazların anlaşmaya vardığı Vincenzo Italiano İstanbul'da. Italiano son olarak Serie A ekiplerinden Bologna'yı çalıştırdı ve 2024-2025 sezonunda İtalya Kupası'nı kazandı. Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde 25 Haziran'a kadar transferleri tamamlayacağını açıkladı. Yıldırım bu hafta sonu yapılacak seçimle ilgili kazanırsak Fenerbahçe kazanacak, kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk Ankara'da açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 26. şampiyonluk gecesinde konuşan ikili 27. şampiyonluk için topun ağzında ifadesini kullandı.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Tem Otoyolu'nun Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı 3 ile 4. kilometreler arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 32 ile 34. kilometreleri arasında kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürüldü. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Atadan müzik ziyafeti.

biz baba rüzgarına kaptırdık kendimizi. Vallahi bir iki tane daha şarkısı geçiyor gönlümden ama direnlemem lazım. O yüzden bu kadar yeterli diyelim Cengiz Baba şarkıları için. Güzel söylüyor. Dinledikçe dinleyisi geliyor insanın. Eyvallah, reklamlara gitmeden bir de Kral yorumu dinleteyim sizlere. Şenay, çok sevdiğim iş arkadaşım var, özellikle onun için demiş. Neriman Emine, Ayşen Gülizar, bir de Emine abla için denmiş. İskenderun'dan Süreyya. Papağanım Cesur'la, Sultan Papağanım Cesur'la dinlemedeyiz diyor. Antalya'dan Bayram eşi ve çocuklarına. Sakarya'dan Musa. Canım karım Süheyla'ya. Mertcan Gül. Samsunlulara. Manisa Alaşehir'den Halil eşi Ayşegül'e. Çocukları Uygar ve Çağrı'ya. Ankara'dan Vakıf. Kızı Hazal için üçlük demiş gurbetteki kızına. Derya Tozmaz, eşi Nadir ve çocukları,

0: Habitat'ı risk haritasını sunar.
1: Marmara'da güneş görülse bile yer yer yağmur da var. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanakları var. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
4: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Atadan müzik ziyafeti.

Ümraniye'den Melek çok sevdiği eşi Ercan'a. Ali Durmaz, Bursa'nın en güzel kızı Selma'ya demiş. Bursa Yenişehir'den Beytullah selamlar demiş. Selamat abi diyor Fatsa'dan Hacer. Bugün doğum günü olan arkadaşım Aysel'e iyi ki doğdun kankim demiş. Rusya'dan Selim. Tüm sevenlerine. Hatay Kırıkhan'dan Vedat Üçlük demiş.

0: Ankara'ya, çocuklarına, başkentten Menekşe, kendime armağan ediyorum ya demiş. Et bakalım. İstanbul'dan Ömer Avcı, Ferdi Baba'dan kargo dağıtan abime diyor. Cane, cane, cane. Be, Gaziantep'ten Ökkeş, Selamat abi hayırlı cumalar demiş. Ebru Yaşar'dan seviyorum seni şarkısı, 16.30 öncesi sonrasına. Talibim demiş, sevgili eşim Emine'ye diyor Gaziantep'ten Ökkeş. Ökkeş şarkın geldi, keyifle dinle. Selam Atacığım, Sibel ben, 16.30 şarkısı uygun görürsen Kubat'tan Dermanımsın çalar mısın yayınlar demiş. Sibel, Sibel şarkın hazır, az sonra dinleyeceksin. Allah Allah.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: 15.07'de göndermiş mesajını. Sivaslı Recep Dolmuş üçlük için. Üçlüklerde de onay verdiğim mesajlardan ilk sıraya seni aldım. Recep.
1: Abicim merhabalar.
0: Ve ulaştığımız için de bugünkü üçlük sana ait. Eyvallah, teşekkür ediyorum.
1: Nasıl? Abicim seviliyorsa.
0: Nasılsın?
1: Bunu kalben söylüyorum.
0: Eyvallah, yüreğine sağlık.
1: Yani ben bu üçlüğü yazdıktan sonra zaten bekliyordum aramanı. Açık söyleyeyim. Çünkü bu ikinci sana üçlük yazmıştım. Bir üçlük yazısında Hakan Taşyan'dan istemiştim. Bayağı oldu. Seneyi geçti. Onda da arayacağım tahmin ettim. Bunda da arayacağım tahmin ettim. Çünkü seni iyi tanıyan birisiyim ben.
0: Sen işi çözmüşsün.
1: Eyvallah. İsmiyorsun abici.
0: Bravo. Sen böyle üçlükleri gönder, ben ararım seni. Sıkıntı yok Recep. Eyvallah. Güzel.
1: Benim için yani şöyle bir şey var Ata abi. Vaktini de çalmak istemiyorum ama Kral FM'de bende çok anı var. Kral FM'le alakalı. Zaten bu şarkılarda da Kral FM'den gelme bana hep. İlk aradın, ilk sevindirdin beni. Çok Eyvallah. Çok teşekkür ederim yani.
0: Eyvallah. Sevincin daim olsun. Üçlüğün başladı. Ata abim yayınlar. Üçlük paylaşayım dedim demişsin, şarkılarını sıralamışsın, tüm dinleyenlerin arkadaşlarına ve Kral FM sunucularına demişsin. Sivaslı Recep Dolmuş. Recep, bu satırlara
1: özellikle Kral FM'in sunucularına yani buradan canı gönülde çok çok teşekkür ediyorum. Sabahleyin Şener abiyle açıyorum, akşamleyin Kadirhan abiyle bitiriyorum.
0: Eyvallah.
1: Ya uzun yol şoförüyüm ben zaten, Sivas Samsun arası çalışıyorum. Şu anda Havza'dayım, arabayı sağa çektim hemen.
0: Eyvallah. Durdum. Eyvallah. Hem kendi adıma hem arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Güzel ifadelerin için sağ olasın.
1: Ayrıca benim canı gönülden sevdiğim 3 tane kızım Azra Atfana, Amine Nisa, Esin

0: ve eşim, canım, güzel eşim Ayfer Hanım'a da armağan ediyorum. Buradan duymalarını inşallah beklerim yani.
1: İmzanı da at.
0: Herkes Kral FM dinlemesi lazım. Kral FM'de yol kısa geliyor her zaman.
1: Hani diyoruz ya şimdi...
0: Şimdi... Üçlük zamanı.

İmtihanda nazlanayım, bu kadar da dert olur mu? Dünya, dünya sana fazla mıyım? Kaybolmuş güneşim, ayım, sersefil karanlıktayım. Gönlümün, gönlümün havası bozuk, karboran fırtınadayım. Geceleri, geceleri, keder çöker geceleri. Gurbet sılaya benzemez, akla gelir niceleri.

0: Hatırla, afiyet de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde

0: 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 150 diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylı

0: Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
1: Dardanel'den. İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Atadan müzik ziyafeti.

0: Tüm şehitlerimizi rahmetle, saygıyla anıyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Bu güzel, bu unutulmaz şarkıyla üçlüyü tamamladık arkadaşlar. Gitme vakti geldi ama gelen mesajlar var, yetiştiremediğimiz mesajlar var. Maşallahınız var. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek, okuyamadığım, yetiştiremediğim mesajlar için anlayış hoşgörünüze sığınarak, huzurlarınızdan ayrılıyorum, muhabbetimizi virgüllendirerek, her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 28 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Alemlerin Rabbi olan, tüm kainatın sahibi olan, aldığımız nefeslerin sahibi olan Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 5 Haziran Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. 3 Katılım Bankası birleşiyor. Katılım finansın tüm dünya için daha adil bir sistem olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım Bankalarının birleşeceğini de açıkladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, pazar günü bazı beldelerde yapılacak ara seçimlere yönelik ziyaretleri kapsamında Trabzon'a gitti. Özel, Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı saldırı altındadır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi, Şanlıurfa İl Teşkilatı'nı görevden aldı. MHP'de daha önce İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Malatya ve Gaziantep'in aralarında olduğu 13 il başkanı görevden alınmıştı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2013 yılında Reyhanlı'daki terör saldırısına ilişkin görülen dava sonuçlandı. Mahkeme sanıklar Temir Dükancı, Mehmet Gezer ve Cengiz Sert ile 53 kez ağırlaştırılmış müebbetle 3921 yıl hapis cezasına çarptırdı. İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı. Belediye Başkanı Duman dahil 51 kişi tutuklama, 3'ü de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, 27 üyeli Avrupa Birliği'nin üye sayısının Türkiye'yi de kapsayacak şekilde 40'a çıkarılması çağrısı yaptı. Stubb, güvenlik açısından Türkiye'nin olabildiğince yakın olması gerek dedi. AK Parti uzman Erbaş ve erlerle ilgili 17 maddeden oluşan bir yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenlemeye göre 7 yıllık sözleşmesi biten erbaş ve erlere kamuda istihdam olanağı sağlanıyor. Zabıta memuru, orman infaz memuru, bekçi gibi değerlendirilebilecekler. Kurumlar personel alımında uzman erbaş ve erler için %10 kontenjan ayıracak. İstanbul merkezli 27 ilde şike ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 86 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün işlem hacminin 192 milyar lira, yani yaklaşık 4 milyar doları bulduğu tespit edildi. Meclis lokantasında stajyer öğrencilere istismar iddiasıyla açılan davada ara karar çıktı. 4 tutuklu sanık tahliye edildi.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Beşiktaş'ın teknik direktör arayışında geri sayım sona erdi. Siyah beyazların anlaşmaya vardığı Vincenzo Italiano İstanbul'da. Italiano son olarak Serie A ekiplerinden Bologna'yı çalıştırdı ve 2024-2025 sezonunda İtalya Kupası'nı kazandı. Aziz Yıldırım, seçimi kazanması halinde 25 Haziran'a kadar transferleri tamamlayacağını açıkladı. Yıldırım, bu hafta sonu yapılacak seçimle ilgili, kazanırsak Fenerbahçe kazanacak, kaybedersek Fenerbahçe kaybedecek dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk Ankara'da açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 26. şampiyonluk gecesinde konuşan ikili 27. şampiyonluk için topun ağzında ifadesini kullandı.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Tem Otoyolu'nun Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı 3 ile 4. kilometreler arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 32 ile 34. kilometreleri arasında kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürüldü. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.
1: Katan Şener.
0: İlaç gibi rahat.

şehre her yağmur yağdığında. Islak ve kırılgan bir sürgünün içinde. Göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında. Bastırarak kalbini avuçlarınla beni düşün.

0: unutma.
1: Sevgili Ata, teşekkür ettik. Sohbetinle, şarkılarınla bizlerle birlikteydin. Onun veda anonsunda ifade ettiği gibi şehitlerimizin ruhu şad olsun diyelim. Minnet şükran duygularıyla anmış olalım. Bu cennet vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi. Programı öyle açalım, senin de ifade ettiğin gibi. Evet, yolculuk seyir başlıyor bugün de sizlerle birlikte. Günün akşam güneşi vakitlerinde huzurlarınızdayız. 5 Haziran 2026 Cuma günündeyiz. Bazılarına göre tabii haftanın son iş günü. Yine hafta sonu çalışanlar da var muhakkak ama cumartesi pazar izin yapacak olanlar için son iş günü diyebiliriz. Efendim, yolculuk seyir başlıyor. 2 saatinize ortak olmaya geldim. Şarkılar hazır. Sizlerin duygularıyla, mesajlarıyla keyifli, güzel bir yolculuk bizleri bekliyor. Hadi bakalım, hazırsanız günün telaşını, koşuşturmacasını, olup bitenlerini şöyle bir yana bırakın. Yaslanı koltuklara ve şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: Kitakü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da güneş görülse bile yer yer yağmur da var. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanakları var. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
6: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercan

0: Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
1: Gelecek şimdi yollarda.
2: Wolf. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenli.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: Çelik'te Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 2-7 Haziran tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen bezin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'tır. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin
3: sigortası. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: haber.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Her gün olduğu gibi bugün de Kral FM WhatsApp hattı ve Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profilinden yazan dostları selamlamaya devam edeceğiz. Kimler bizlerle birlikteyse evet o güzel mesajlar dillendirilecek. Bakalım şöyle Hilal Demirtaş dinlemedeymiş, selam olsun diyelim. Turna ailesi İstanbul'dan takipte, Belin Turna selam olsun diyelim tabii ki. Gülnaz Gelir biz de seninle izliyor, Mine ile birlikte selam olsun diyelim. İş yerinden bir fotoğraf karesi ulaştırmışlar Gülnaz Gelir ve sevgili Mine'ye. Kayseri'ye bir selam gönderelim, şarkılarımız armağan olsun, kolay gelsin dileklerimizle. Filiz Kıtay, o da hikayesine bizleri etiketlemiş. Huzurun sesi canım kaptanım demiş, selam olsun diyelim. Cumanız mübarek olsun kaptanım diyor. Saygılar, sevgiler demiş, selamlar olsun diyelim. Hayat bazen o kaset bandı gibi dolanır diyor. Kalemin varsa sarar, kaldığın yerden devam edersin demiş. Hemen hikayeme ekliyorum tabii ki.

Kaptanım iyi yayınlar, mutlu hafta sonları diliyorum demiş. Sizlere de efendim çok güzel bir hafta sonu olsun. Kesinlikle katılıyorum. Ayten Telmi, o da kaptanım huzurlu güzel akşamlar olsun hepimize. Kalbi güzel insan cansın ya diyor. Cumam mübarek olsun. Sadece ihtiyacı olduğunda seni hatırlayanları hayatınızdan uzak tutun. Seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar, saygılar diyor. Bizden de selam olsun Adana'ya. Ve Hale Hanım, İzni'ye bir selam gönderelim. Şarkılarımız armağan olsun. İşte ilk mesajlar, dillendirdik. Yolculuk vesaire. Bu güzel şarkılarla devam edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak Sabah.

0: Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
2: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme.

0: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol. Sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durma sen de ye İstanbul Çiğ Köfte.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
6: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Erikli bizim çocukların coşkusuna kupa hediye.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Seni istersen o.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Bankam Bank kartıma din.
4: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Ne var sırada, Denizbank burada.
8: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
9: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: İlaç gibi radyo.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Birol Köymen dostum selamlar olsun diyelim motosiklet camiasından güzel yüreklerden. Bekir Çeliktaş takipteydi, Kilis'ten yazmıştı. 21. yıl dönümümüz evliliğimizde diyor eşimle, nice mutlu yıllara demiş. Dün müydü acaba, olabilir. Neyse, bir gün gecikmeli de olsa mutlu yıllar dileklerimizi iletelim. Daha nice yıllar birlikte huzurla yuvanızda mutlulukla yaşayın diyelim. Perihan Hanım Almanya'dan takipteydi. Seni can kulağıyla dinliyorum, şarkılar çocuklarım armağan olsun. Tabii ki sana gelsin demiş. Bülent Öztekin selamlar Gümüşhane'den. Kuaför Bülent selamlar diyelim efendim. Osman Sağ Aydın'dan selamlarını iletmişti. Ayten Bayar vardı, Nazlı Mevcil sizlere de selamı olsun diyelim. Çanakkale Bayramı için bugün de dinlemede. Tülay Keskin yine güne söz bırakmış. Uzak olan yakına hasret, yakın olan uzağa. Giden kalana hasret, kalan vuslata. İnsan vefaya hasret. İnsan insana diyor. Eyvallah. Bu güzel mesajlarla bitirelim dedim ilk saati. Yavaş yavaş saati sonlandıralım bu güzel şarkıyla. Saat başı ana haber bülteni, bülten sonrası yine şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmayın.

0: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
1: Vavakars, ilaç gibi radyo. Reklam.
2: Kral FM Haber.
3: Mutlu akşamlar. Bugün 5 Haziran Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı krizinin küresel ekonomiye olumsuz etkilerinden bahsetti. İsrail'de gündemindeydi. Siyonist katliam şebekesi Lübnan'da işgal ve istila politikasını genişletiyor dedi.
4: Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail mezalimi ateşkese rağmen hala devam ediyor. Siyonist katliam şebekesi pervasızca yürüttüğü işgal ve istila politikasını Lübnan'ın güneyinden Beyrut'un içlerine doğru günden güne genişletiyor. İran merkezli savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte yalnızca Körfez'deki kardeş ülkelerimizi değil, tüm dünyayı ölümsüz etkiliyor. Coğrafyamızdaki güven ve istikrar iklimi, savaş, kriz, kardeş kavgası ve belirsizliklerin tesiriyle maalesef giderek daha da fazla tahrip ediliyor. Özellikle ekonomi ve finans alanında küresel bir kırılmanın meydana geldiği, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak sarsıntıların neredeyse her ülkede hissedildiği günleri yaşıyoruz. Endişe verici bir rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan bir rapor, küresel borçluluğun 2026'nın ilk çeyreğinde 350 trilyon dolara ulaştığını göstermektedir. Bu borç yükünün ne kadar sürdürülebilir olduğu, küresel ekonominin geleceği açısından cevaplanması gereken ciddi bir sorundur.
3: CHP'de gözler salı günü yapılacak grup toplantısında. O toplantıda kimin konuşacağına dair tartışma sürüyor. Sözcü Sarı, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını söyledi. Bu konuda kararlıyız dedi.
5: Salı günü bir grup toplantımız var. Bu grup toplantımıza da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla katılacak. Dolayısıyla salı günü bu toplantıyı yapacağız biz. Bu konudaki siyasal kararlılığımız da aynen devam ediyor. Bununla ilgili çok çeşitli alternatifler var. Birincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin grubunun tüzel kişiliği yoktur. Normal koşullarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı grubun kendisine bağlı olarak çalıştırılır, temsil edecek kişisidir. Yine bizim yani siyasi partilerle ilgili düzenlememizde çok açık bir biçimde grup başkanının genel başkana bağlı olarak çalıştığı yazıyor. Biz aynı zamanda bu seçimlerin usulsüz bir grup seçimi olduğunu da söylüyoruz. Bu grup seçimlerini biz kabul etmediğimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazmıştık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmasını yapacak ve grup toplantısını gerçekleştirecek. Bu konuda kararlılığımız tamdır.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise pazar günü bazı beldelerde yapılacak ara seçimlere yönelik ziyaretler kapsamında Karadeniz'de. Trabzon'da konuşan Özel, Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı saldırı altındadır dedi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı, yani sandık, saldırı altında. Bunun için tarihimizin görülmemiş bir direnişi, bir mücadelesi ve dayanışması 81 ilimizde ayakta. Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf tarihin doğru tarafıdır. Biz seçilmişleriz. Sandığa inananlarız. Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan bizleriz ve tek güvencemiz sizlersiniz.
3: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Bilecen, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti. Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜFE, Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda %32,61 oldu.

0: Buna göre SGK ve Bağkur emeklisinin 5 aylık zammı %16,61, memur ve memur emeklisinin de %12,41 oldu. Haziran ayı kira artış oranında %32,24 olarak öne çıktı. Amerikan Başkanı Trump, İran'la bir anlaşma olursa Müçteba Hamaney ile görüşebilirim dedi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, savaşı masada ya da sahada mutlaka kazanacaklarını da söyledi. Amerikan Başkanı, İran'dan sonraki hedef Küba olacak, oradaki rejimden kurtulmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna hattında diplomatik çözüme yönelik adımlar hızlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus mevkidaşı Putin'le yüz yüze görüşmeyi teklif etti. Zelenski, görüşmenin yapılabileceği ülkeler listesinin başına Türkiye'yi koydu. Bir anlaşma fikrine Putin'in de sıcak baktığı belirtiliyor. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Beşiktaş'ın teknik direktör arayışında geri sayım sona erdi. Siyah beyazların anlaşmaya vardığı Vincenzo Italiano İstanbul'da. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk Ankara'da açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın 26. şampiyonluk gecesinde konuşan ikili 27. şampiyonluk için topun ağzında ifadesini kullandı. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi 3. maçında Anadolu Efes'e konuk oluyor. Mücadele saat 20'de başlayacak. Seride 2-0 önde olan Sarı Lacivertler maçı kazanmaları halinde finale yükselecek. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede günlerdir etkili olan Lodos yerini kuzeyli rüzgara bırakıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara yer yer sağanak yağışlı 27, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 26 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu'nun Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı 3 ile 4. kilometreler arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 32 ile 34. kilometreleri arasında kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürüldü. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Efendim ikinci saate hoş geldiniz. Güzel şarkılarımızla bülten sonrası tekrar huzurlarınızdayız. Öncelikle bugün cuma. Aman canlar, cuma trafiği büyük şehirlerde sizleri bekliyor. Bir güzergahları kontrol edin, yollara öyle çıkın. Hepinize iyi yolculuklar. Türkiye turumuz boyunca uzun yol kaptanlarıyla bir araya gelmiştik. Ve o tur boyunca hep devamlı kaptanlar şunu söylemişti. Biz yolları sizlerle bitiriyoruz demişlerdi. Buradan bütün uzun yol kaptanlarına iyi yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız gidecekleri yerlere ulaş. Ayakları gaz pedalında, eller direksiyonda, gözler yolda ama yürekte sevenler, sevdikleri, özledikleri değil mi? Aileleri sağ salim kavuşsunlar diyelim. Sevgili kralcılar, çalışan mesaide olanlar, akşam mesaisine başlayanlar ya da hala işinin başında olan emekçi güzel yürekler. Hepinize iyi mesailer, iyi çalışmalar olsun. Tabii kahramanları da unutmayalım, yine askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi bizim için nöbette görevdeki bütün meslek gruplarına iyi görevler, vukuatsız iyi nöbetler olsun. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler, güzel bir cuma akşamı olsun. İkinci saati açar açmaz biliyorsunuz bu güzel dilekleri, temennileri sıralamadan yolculuğa devam edemiyoruz. Keza bugün de öyle yaptık. Biz güzel düşünelim, güzeli çağıralım. Kötülük ne kadar uğraşırsa uğraşsın, aydınlık hep karanlığa üstün gelecek. Bu şaşmaz, değişmez. Buyurun, güzel şarkıları paylaşmaya devam edelim. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saattesiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.

0: Aragaz.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: makinesi deyince vatan.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
0: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
0: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için pistlerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon.

0: ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Enpara bankanın güzeli.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: yıkılır beni. Sokaklar salar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten Aracının Muayenesini Unutanlara gelsin.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

İkinci saatimizde sevgili Krazlar nerelerden yazmış, kimler takipteymiş hemen bir selamlamaya çalışalım. Ekrem Gürleyen selam olsun diyelim, yüreğine sağlık. Nilgün Güllüoğlu her zamanki gibi dinliyorum siz demiş, bir şarkı istemiş galiba. Muhteşem çalıyorsunuz her zaman. Büyükçekmece'den Malatyalı Nilgün Hanım selam olsun diyelim. Evet, mesajları ulaştırıyorsunuz en nihayetinde. Öyle ya da böyle nereden yazarsanız yazın, bakın dillendiriyoruz da. Emine Hanım Hollanda'dan, güzel yüreklim Can Kaptan Şener. Hafta bitti ve yine hafta sonu geldi. Dün anne nane ayıklıyor demiştin ya. Hani onu kurutup kışın kullanır, ne mutlu onlara doğanın içinde ve toprakla uğraşmaları. Onlara terapi gibi gelir diyor. Aynen öyleler vallahi. Acayip iyi hissediyorlar yani böyle olunca. Tabii çok yormalarını da istemiyoruz sadece.

Vallahi enerjiyi bir anda çekin bakın dünyadan. Ne oluyor? Fabrika ayarlarına geri dönmek zorunda kalıyor değil mi? Mehmet Çeleboğlu selamlar, hoş geldin, sefalar getirdin Kaptan Şener abim demiş, selam olsun. Beyhan Latife Hanım Fethiye dinlemede diyor. Durdan Erdoğan, insan gözlerini kaybettiğinde değil vicdanını kaybettiğinde körleşir. Körlüğün en tehlikeli biçimi görmek istememektir. Bu körlük toplumları felakete sürükler. Çünkü görmeyen gözden çok, duymayan vicdan felakettir diyor. Ne kadar güzel bir sözmüş, teşekkür ediyoruz. Jose Saramano'nun sözüymüş galiba. Her birimizi güzel insanlarla, merhametli, vicdanlı, duyarlı insanlarla kavuşabilmesi dileklerimle demişti. Hollanda'dan Durdan Hanım, teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Mehmet Ali kardeşim var, muhterem ablamız Sude Naz, Selma Hanım selam olsun diyelim. Sedef Ballı Aydın'a, Ayşe Tüzüner'e, Sivas'tan Yorgancı Sami Usta'ya, Ferda'ya bir selam gönderelim. Evet, neredeki? Kocaeli'ndeki Kübra'ya pek selam olsun diyelim. Duygu Emir Kayra, sizlere de selamlarımızı iletelim. Efendim, ikinci saatin o güzel mesajlarını dillendirdik. Şarkılarla seyre devam edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Haziran ayına özel fırsatlar anlaşmalı Isuzu yetkili servislerinde. 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 yedek parça indirimi sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına tüm işlemlerinizde tam 12 taksit fırsatıyla. Detaylar isuzu.com.tr'de. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Denizbank burada.
1: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
0: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Pilot garaj yapı ekspertiz.
5: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara. Pilot garaj yapı ekspertiz.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler...

0: Kupası heyecanı vatanda. 5-15 Haziran tarihleri arasında LG 190 ekran 4K Ultra HD Smart TV 49.999 lira vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese...

alıyorum. İnşallah siz de keyifle dinliyorsunuzdur. Sevgili kralcılar, atadan teslim aldığımız mikrofonu artık sevgili Melih'imize teslim etme vaktimiz geldi. Cuma akşamüstü böyle gün batımı vakitlerinde sizlerle birlikte olduk. Tabii günler uzadı, artık güneş hala kendi varlığını hissettirmeye devam ediyor. Sevgili Melih'e teslim edeceğiz. Melih akşama kavuşturacak. Kendisine iyi programlar diliyorum. Sizlere de çok güzel bir cuma akşamı olsun. Hafta sonunuz da çok güzel geçsin. Sevdikleriniz, sevenlerinizle birlikte keyifli, güzel bir hafta sonu yaşayın. Bizler yarın yine hafta sonu seyrinde bir arada olacağız canlar. Saat 18'de buluşacağız. Sevgili kralcılar, şimdi yine efsane bir şarkıyla programı noktalayacağım. Güzel şarkılar, böyle 90'lı yılları özleyenlere armağan edelim özellikle. Veda şarkımız armağan olsun diyelim. Bugün de ne diyorduk? Program biter, Kaptan Şener karavanıyla. Usul usul gider.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Gündem. Net gündem.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 5 Haziran Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. CHP'de gözler, salı günü yapılacak grup toplantısında haber, ajanslarda da manşette. ntv.com.tr ile başlayalım. CHP grup toplantısında kimin konuşacağına dair tartışma sürüyor. Parti sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını söyledi. Bu konuda kararlıyız dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise pazar günü bazı beldelerde yapılacak ara seçimlere yönelik ziyaretler kapsamında Karadeniz'de illeri dolaşıyor. Trabzon'da konuşan Özel, Cumhuriyet'in en önemli kazanımı olan seçme ve seçilme hakkı saldırı altındadır dedi. Geçelim trthaber.com'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı krizinin küresel ekonomiye olumsuz etkilerinden bahsetti. İsrail'de gündemindeydi Siyonist katliam şebekesi, Lübnan'da işgal ve istila politikasını genişletiyor dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Teşkilatı'nı görevden aldı. MHP'de daha önce İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Malatya ve Gaziantep'in aralarında olduğu 13 il başkanı görevden alınmıştı diye yazıyor hürriyet.com.tr'de. Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Habertürk.com'dayız. TÜFE Mayıs'ta aylık bazda %1,71, yıllık bazda %32,61 oldu. Buna göre SGK ve Bağkur emeklisinin 5 aylık zammı %16,61, memur ve memur emeklisinin de %12,41 oldu. Haziran ayı kira artış oranında %32,24 olarak öne çıktı. Sözcü.com.tr ile devam edelim. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasından tutuklu yargılanan gazeteci İsmail Arı ilk duruşmada tahliye edildi. İsmail Arı 75 gündür cezaevinde bulunuyordu. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. CNNTürk.com'a bakalım. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2013 yılında Reyhanlı'daki terör saldırısına ilişkin görülen dava sonuçlandı. Mahkeme sanıklar Temir Dükancı, Mehmet Gezer ve Cengiz Serteli 53 kez ağırlaştırılmış müebbetle 3921 yıl hapis cezasına çarptırdı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr ile devam edelim. 3 Katılım Bankası birleşiyor. Katılım Finans'ın tüm dünya için daha adil bir sistem olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Vakıf ve Halk Katılım Bankalarının birleşeceğini de açıkladı. Sabah.com.tr var sırada. AK Parti uzman Erbaş ve erlerle ilgili 17 maddeden oluşan bir yasa teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenlemeye göre 7 yıllık sözleşmesi biten Erbaş ve erlere kamuda istihdam olanağı sağlanıyor. Zabıta memuru, orman infaz memuru, bekçi gibi değerlendirilebilecekler. Kurumlar personel alımında uzman erbaş ve erler için %10 kontenjan ayıracak. Antalya plajlarında yeni dönem başlıyor. Dumansız plaj uygulaması kapsamında plajlara sigara yasağı getirildi. Kaş'taki Kaputaş plajında hayata geçirilen uygulama zamanla kentteki diğer plajlarda da yaygınlaştırılacak demiş haber7.com.
3: Gündem. Net gündem.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik, Otopratik.
7: Hava durumu.
8: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede günlerdir etkili olan Lodos yerini kuzeyli rüzgara bırakıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara yer yer sağanak yağışlı 27, İzmir parçalı bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 26 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik, Otopratik.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu'nun Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı 3 ile 4. kilometreler arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Konya Ankara yolunun 32 ile 34. kilometreleri arasında kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürüldü. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 5 Haziran 2026 Cuma, Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi başladı. Dostum, kardeşim, sevgili kaptan Şener'e teşekkür ettik, uğurladık. Aynı güzellik inşallah 21'e kadar bizlerle birlikte devam edecek. Edirne'den Ardahan'a, güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun kralcıyız kardeş diyen bütün güzel yürekler, eyvallah. Herkese selam bir kez daha. Hemen duymayı ve dinlemeyi istediğiniz şarkı ve sanatçılar için Instagram'da mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırmanız yeterli. 21'e kadar birlikteyiz. Kral FM'e, Melih'in Sevgi Çemberi'ne tekrardan hoş geldiniz

0: Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da güneş görülse bile yer yer yağmur da var. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanakları var. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr.

0: biz.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Burası

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: afiyet de ye.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Umran Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve...

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
5: bankacılık. Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery,
6: ilaç gibi radyo.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
10: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Melih'in sevgi çemberi.

Kimi hüzünlü, kimi sevinçli. Emrinizde Melih'in sevgi çemberi diyoruz. Birlikteliğimizin startını verdik. Şahane şarkıları sıralamaya başladık. Ve yayın başında belirttim ve sizler de buna muhteşem karşılıklar vermeye başladınız. Ne dedik? Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırın dedim ki sağanak yağmur misali yağıyor. Efendim harikasınız, iyi ki varsınız, cansınız. Bulunduğunuz ortamlar nereler bilmiyorum. Hangi haleti ruhi içerisinde, nerelerde, nasıl beni dinliyorsunuz onu da bilmiyorum. Ama öğrenmek istemez miyim? Elbette ki isterim. Sizler de bulunduğunuz ortamların videolarını çekip kendi Instagram hesabınızda, storylerinizde Melih'in sevgi çemberini etiketleyerek bunları paylaşabilirsiniz. Ben de bunları hemen ardına paylaşıp şöyle sizlerin o güzelliğini göremeyen ya da hayallerini süsleyen dostlar için de bir mutluluğa vesile olmuş olalım. Efendim yavaş yavaş tabii ki trafik sendromu içerisinde sıkışan, bunalan dostlar var. Onları deşarja ulaştıralım. Varmak istedikleri noktalara, güzellikleri içerisinde varmalarına vesile olmaya çalışalım. Aynı zamanda tabii hali hazırda yine mesaisi başında olup daha çok vaktimiz var baba biz çalışıyoruz diyenler cansınız, Allah kolaylıklar versin. Polislerimiz, askerlerimiz, sağlık çalışanlarımız, kısacası görev başında, nöbet başında bizleri dinleyen bütün güzel dostlar. Allah yar ve yardımcınız olsun. 21'e kadar muhabbete devam ediyoruz. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberindesiniz.

Maşallahı var. Herkesin gönlünde ayrı muratlar. Herkesin aklında farklı sorular. Herkesin gönlünde bambaşka hayaller. Oturup dua ettiğiniz, düşündüğünüz, düşlediğiniz ne varsa inşallah hayatınıza yansısın ve sizleri tebessüm eden o güzel yüzlerle göreyim ve ben de bu mutluluğu sizlerle birlikte hissedeyim. Efendim, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Alemin En Kralı Kral Efendi, Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. 21'e kadar muhabbete devam edeceğiz inşallah. Bu arada tabii ben hemen hatırlattığım üzere kıymetli dostlarım sağ olsunlar, hemen dediğime riayet etmişler ki çok mutlu oldum. Bulundukları ortamlarda Kral FM'i dinlerken hikayelerini çekmişler. Kendi storylerinde Melih'in Sevgi Çemberini etiketleyerek paylaşmışlar. Ben de bunları az sonra paylaşacağım. Efendim, benim çok kıymetli meslektaşım, sevgili kardeşim, kıymetli dostum, sevgili delikan şu an beni Bodrum Yalıkavak'ta dinliyor. Araçta dinliyorlar. Sevgili Emine Sultan, kıymetli annemize ellerinden öpüyorum, selam ediyorum. Sevgili Dilek kardeşime, sevgili Ravza yeğenimize selamlarımızı göndermiş olalım. Delikancığım, selamlar gönderiyorum. Özlendim vallahi bro. Hadi bakalım. İnşallah ya biz Bodrum'a geleceğiz ya sen İstanbul'a geldiğinde bir hasret gidereceğiz. Benim kıymetli dostlarım da şu an yolda seyir halinde dinliyorlar. Öncelikle tabii ki Türkiye'nin en saygıdeğer, en kıymetli, en başarılı mimarlarından sevgili Emre Temurlenk selamlarımı gönderiyorum. Emreciğim, Almanya'da, İstanbul'da, Dubai'de, Ankara'da kuyumcu ve villa sektöründe gerçekten harikalar yaratmaya devam ediyor. Emreciğim, selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Her şey gönlünce olsun. Ayrıca sevgili Muhammed adı güzel, selamlar gönderiyorum sevgili Muhammed'e de. İnşallah pazartesi günü bir aksilik olmazsa dostlarla bir araya geleceğiz. Dolayısıyla tabii ki hani ayıptır söylemesi, benim de gayrimenkul sektöründe bu aralar girizgah yapıp ve inşallah iyi olması için hummalı bir şekilde çalıştığım bir takım projelerim, işlerim var. İnşallah istişare edeceğiz değerli dostlarımızla, kardeşlerimizle. Efendim, 21'e kadar Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. Neşeniz bol.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Marula sarılır, lavaşa konulur, lezzetler buluşur. Özel sosuyla efsane.
5: Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı,

0: TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Shop'u ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: sınırlıdır. Isuzu'nun tercihi petrol ofisi Maximus motor yağları.
1: Taşır da işimizi nasıl taşır?

İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Giden zamana dur diyebilmek hiç kimsenin ne haddine ne de gücü yetebilecek bir meziyet değil. Dolayısıyla ne yapacağız? Mevzuyu akışına bırakacağız. Anı yaşayacağız. Hayatı dolu dolu ama inşallah doğru doğru yaşayanlardan olacağız. Ama yine de insanın şöyle düşünüp yahu ben bu hayatı hep birileri için mi, hep birilerini mutlu etmek için mi yaşamak zorundayım diye sorguladığı anlar mutlaka vardır. Bazı anlar var, çok şeyler istersiniz, çok şeyler düşünürsünüz ama sonrasında yapmaktan hep vazgeçersiniz. Belki söylemekten, hatta o an düşünmekten bile vazgeçmeye gayret edersiniz. Ama yine de hani bazen insanın kendisini mutlu edebileceğine inandığı ne varsa o an o kararı uygulaması ne kadar mutlu eder, ne kadar doğru olur, ne kadar yanlışa sürükler gibi hiç hesap yapmadan o adımı atabilir mi, atamaz mı? İşte o da bence büyük bir muallak. İnşallah hayırlısı olsun diyelim. Melih'in sevgi çemberinde bu saate noktayı Ahmet Kaya yorumuyla bırakalım istiyoruz. Ardına da Babalar Restoranı'nın en baba örneklerini... Yine Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Baba Müslüm şarkıları eşliğinde inşallah dostlarla paylaşmaya gayret edeceğiz 21'e kadar. Ne yapıyoruz? Duymayı ve dinlemeyi istediğimiz tüm şarkı ve sanatçılar için hemen Instagram'da mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Sevgili Osman Bacaksız, Urfalı Osman'a selamlarımızı gönderelim. Sevgili Erdoğan abiyle, Erdoğan Öztaş'la birlikte bizleri dinliyorlar. Selam olsun.

en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu'nun Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı 3 ile 4. kilometreler arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Konya Ankara yolunun 32 ile 34. kilometreleri arasında kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürüldü. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Efendim, aliminin kralı, kral efendi, Melih'in sevgi çemberinde ilk saat nihayetlendi ama ikinci ve son saatin startı yine Orhan Baba yorumuyla verilmiş oldu. Sevgi çemberi sıcaklığına gönül veren ama radyolarını yeni yeni açmış güzel dostlar. Efendim sizler de hoş geldiniz. Geç kaldınız ama neyse artık son bir saate yetiştiğinize göre tadını çıkartmaya devam edin. Ne yapalım bir Ferdi Baba yorumuyla şöyle yine maziden atiye. Ne yapalım güzel duyguları şarkılarla deşarja ulaştıralım. Özleyen insanların o hasretlerini şöyle feryat figan bir dile getirelim. İnşallah kavuşmayı, vuslatı hayal edenlerin dualarının kabul olmasını niyaz edelim. Özlemiş insanlar, özleyip yolunu gözledikleri kimler varsa bence şöyle bir telefona sarılın. İşte yani.

Kızgınlık var, belki tatsızlık var, belki araya mesafe girdiği için hani biraz soğudum gibi düşünceler var ama için için sevdiğin her halinden belli kardeş. Ne yapacaksın? O zaman telefona sarılacaksın. Alo, çok özledim, seni çok seviyorum diyeceksin. Bundan imtina etmemeli hiçbir insan. Hatayı kabul etmek bir erdem ama hatayı kabul etmek elbette çok daha büyük bir erdem. O yüzden sevgide çok fazla gurur olmaz. Son pişmanlık hiç fayda etmez. Aklınızı başınıza devşirin kardeşim. Hadi bakalım. Melih'in sevgi çemberi 21'e kadar devam ediyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da güneş görülse bile yer yer yağmur da var. İç Anadolu'da yine yerel yaz sağanakları var. Marmara'nın güney ve batısı İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde yer yer

0: sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün ikili 100 gram kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahvesi 129 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
9: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
10: Rösev hayat verir.
11: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca...

Her şey söz verdiğimiz gibi. Sizleri en çok mutlu edecek, sizleri en çok deşarja ulaştıracak, yaşadığınız hissiyatı, tüm duyguları deşarja kavuşturacak şahane şarkılar seçeceğim demiştim. Efendim sevgili Mehmet Kürk selamlarımı gönderiyorum. Arda Yılmaz, Nermin Hanım, sevgili Mesut, sevgili Burhan, sevgili dostlarımızın tamamı yazmışlar. Harley ne demek bilmiyorum ama Selma Hanım çok teşekkürler. Aytan Hanım teşekkür ediyoruz. Melih abi Erzurum'a selam eder misin demiş. Hay hay Nurgül Özkan'a sevgilerimizi göndermiş olalım. Mehmet Demirel sağ ol kardeşim. Şemsettin Bulut, Neşe Hanım teşekkür ediyoruz. Serpil Koca Çolak doğru mu? Sevgili Nazlı Can, Habibe Hanım'a, Fatoş Ergin biz de selamlarımızı iletelim. Hacer Hanım'a. Ayrıca Seda Keskin Dursun'a, sevgili Gizem kardeşimize de selamlarımızı iletelim. Annesi Gülizar için ve İstanbul'da yaşayan tüm sevdikleri için demiş. Emrah Sevim Dursun'a, sevgili Nur, Murat Pehlivan, Ferda doğru mu? Ferda Dönmez'e selamlar gönderelim. Müge Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ferdi Tayfur'dan şarkılar çaldık efendim. Sevgili Melih Kayseri'den, Develi'den İsmail canım selamlar ediyoruz Kayseri'mize. Necmettin Meriç'e, sevgili Ayşen Özbay'a, sevgili Şükrü kardeşimize, sevgili Murat'a ve şu an Instagram üzerinden bana ulaşmış olan bütün güzel dostlar. Sadece isimleri okumaya çalışıyorum daha çok mesaj okunsun diye. Sevgili Sezgin Can, Bursa'ya selamlarımızı gönderelim. Yine böyle balkon keyfi yapan dostlarımız arasında.

Ne güzel valla. İşte insanın en büyük sahip olabileceği servet. Önce sağlık, huzur ve elbette muhteşem bir aile hayatı. İnşallah daim olsun diyelim. 21'e kadar Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Şu şarkıyı çalsın ya da bu sanatçıyı duyalım Melih diyenler, Instagram'da mümkünse Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazmanız yeterli. 21'e kadar en iyinin, en güzelin mücadelesi.

İsimler Melih'in sevgi çemberinde misafirimiz olmaya devam ediyor. Ne yapalım? Melih'cim ne zaman Cengiz Kurdalı çalacaksın diye soran dostlar var. Aşk olsun yahu. Baba Cengiz olmadan acaba sevgi çemberi tamamlanır mı? Düşünüyorum da mümkün değil gibi geliyor bana. O zaman ne yapalım? Cengiz abimizi efsane yorumlarından biriyle, sevenleriyle buluşturalım. Melih'in sevgi çemberinde şöyle duygular kabarmışken... Oh Fıstıkiye makamından muhteşem şarkılarla geriye yaslanıp çayımızı, kahvemizi yudumlayıp kralcı olmanın ayrıcalığını ve tadını hissetmeye devam edelim. Efendim Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de 21'e kadar Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Efendim, yine akşamı gecenin ilk anlarına ulaştırdığımız bir birliktelikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra 23'e kadar nöbetçi Erdem mikrofon başında olacak. Sevgili Erdem'e kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Yarın şahane bir cumartesi günü ve biz her cumartesi olduğu gibi yine gündüz kuşağında birlikte olacağız. Yarın kısmet olursa saat 14-16 arası yine Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde buluşacağız inşallah. Daha önemli bir işiniz yoksa ben hepinizi bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM otoyolunun Hadımköy kavşağı, Çatalca kavşağı 3 ile 4. kilometreler arasında bulunan Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 32 ile 34. kilometreleri arasında kavşak çalışması nedeniyle trafik 3 şeritten 2 şeride düşürüldü. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem. Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi ileterek, hayırlı cumalar dileklerimizi ileterek programımıza başlayalım. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca Alemin en kralında

benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı beraberce paylaşacağız inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Yani öyle şarkılara imza atmış ki hayatınızın bir döneminde Sezen Aksu şarkılarından geçmeme şansınız yok. Ha bu sitemdir, bu unuttur, bu biliyorsundur, bu hatadır. Neyse, önemli değil. Yani öyle ifadeler, öyle derin anlatımlar, öyle sözler, öyle besteler yapmış ki, ortaya koymuş ki gerçekten müzikte adını altın harflerle yazdırma tabiri var ya, yani o noktada olduğunu düşünüyorum. Yani müziğin alfabesini yazmış, öyle büyük bir usta, öyle büyük bir efsane. Bir şarkı değil, 10 şarkı değil, 50 şarkı değil, yani bu kadar klasik şarkıya imza atmak da ancak Sezen Aksu gibi bir isme nasip olmuş.

0: konuşma.
1: Evet, Sibel Can tabii ki çok özel bir yorumcu, çok özel bir ses. Ama onu Orhan Baba'yla buluşturmak, o da tabii...

0: Sibel Can'ın akışında çok etkili olmuş. Onu kabul etmek lazım. Yani Dilenci Dokunma, Orhan Baba şarkılarını yorumlaması, hakkıyla yorumlaması, güzel bir şekilde yorumlaması Sibel Can'ın da akışını değiştirmiş. Tabii ondan sonraki albümlerde de mutlaka Orhan Baba etkisi, çünkü çok büyük müzisyen, çok büyük bir usta Orhan Baba. Dolayısıyla Sibel Can'ın hani Messi'nin Guardiola ile falan yetişmesi gibi, yani oraya düştün mü, iyi bir hocaya denk geldin mi, futbolunda gelişiyor otomatikman. İşte Sibel Can için de aynı durum söz konusu olmuş. Bu kadar büyük bir ustayla albümler yapınca o zaman bir mühürü, bir imzayı atmış oluyorsunuz.
1: Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Kral, kral.

Yani şu şarkıdaki yorumu bile Ajda Pekkan'ın nasıl büyük bir, az önce Sezen Aksu'yla ilgili söylemiş olduğum o tabirler, hani söz müzik yorum, burada Ajda Pekkan'da bir de yorumu katmak lazım. Baksana Allah aşkına, akıyor resmen, yorum akıyor. Yani gün geliyor mihrabım diyerek okuyor, gün geliyor kaderimin oyunu okuyor, gün geliyor Tanrı misafir. Çok büyük bir yorumcu, gerçekten çok büyük bir usta. Şarkılara ruh katıyor. Hani Ebru Gündeş bu şarkıyı Ajda Pekkan'dan dinledi mi bilmiyorum ama yani belki de onda da etkili olmuştur. Bu büyük ustalar bizim müziğimizin çok büyük şansları tabii ki, bizim açımızdan bize kattıkları o ruh, o keyif, o güzellik başka.

Gözyaşlarımın yoktu faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Evet, güzel şarkılarımızla başladık beraberliğimize. Yine güzel şarkılarımızla gece 02'ye kadar siz kralcılarımızla beraber olmaya devam edeceğiz. Öncelikle güzel bir gece diliyorum tüm kralcılarımıza, mesaide olan kralcılarımıza, yollarda olan kralcılarımıza, yine gurbette olan kralcılarımıza selam göndererek beraberliğimize başlayalım. Sevgili Hüseyin abimiz de, Hüseyin Köksal Çınar şu anda Ankara'dan Malatya'ya doğru eşi Tuğba ile oğulları Alparslan'la gitmekteler ve bizleri dinlemekteler. Selam gönderelim. Hem onlara hem yolda olan kralcılarımıza bir kez daha ricada bulunalım. Hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, emniyet kemerleri takılarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmeye başladı. 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı. Hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel bir şarkı dinledik. Yine Ebru Gündeş'le devam edelim beraberliğimize. Sonrasında mesajlarımızla buradayız.

0: Kolay gelsin Kadirhan demiş Sakarya Geyve'den. Derya eşim Fatih için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Balıkesir'den sevgili Toprak'tan gelen bir mesajımız var. Selamlar Kadirhan kardeşim diyor. İsmail şu anda seni İstanbul'dan dinlemekteyim. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Mesajın devamında bir şeyler yazmış ama eksik geldiği için maalesef diğer yazdıklarını göremiyoruz. Olsun, sıradaki şarkımız ona da armağan edeceğiz. Hüseyin'den gelen bir mesajımız var. Şu anda eşimle Hatay'dan Mersin'e evimize dönüyoruz. Sizleri severek dinliyoruz. Canımdan çok sevdiğim eşim Hüseyin'e armağan etmek istiyorum sıradaki şarkıyı diyor. Hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımız özellikle kolaylıklar, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Gaziantep'ten, organize sanayi bölgesinden Muhammed Cınazoğlu'ndan gelen bir mesajımız var. Serviste eve giderken dinliyoruz. Özellikle servisteki iş arkadaşlarıma da bir şarkı armağan edersen sevinirim Kadirhan demiş. Yollar açık olsun. Ünye'den selam göndermiş. Seni dinliyoruz diyor Özge Uzun. Almanya Münih'ten Balıkesir'e selam olsun. Taksicilere gelsin sıradaki şarkı diyor. Engin Akbaş'tan gelen bir mesaj. Evet, devam edelim. Sevgili kralcılarımızın mesajları oldukça yoğunlukta. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Instagram hesabım bir Kadirhan. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram'dan da mesajlarınızı bekliyoruz. Sesli mesajlar da gelmeye başladı. Birazdan gelen sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Öncesinde güzel bir şarkımız var.
1: Kadirhan

0: Evet, gelen mesajlarımız dediğim gibi yoğunlukta. 0532 703 92 0 radyomuzun WhatsApp hattı, aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Edirne'den Mehmet Nalçın'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum demiş. Mert'e sıradaki şarkı armağan ediyor. Hırvatistan'dan yazıyorum. Bergen'den de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor sevgili Sedat Çiçek'ten gelen bir mesaj. Yine Malatya'dan Hüsnü ben, bütün kralcılara gelsin diyor. Evet, şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Kadirhan abi her zaman olduğu gibi seni dinliyoruz demiş Utku. Güzel temennilerde bulunmuş. Eksik olmasın, sevgili Utku'ya da selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Öncesinde sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş.
1: Selamun aleyküm Kadirhan kardeşim. Hayırlı gecelerin olsun. Ben İstanbul Çekmeköy Taşdelen'den Cemil kardeşim. Sana tekrar iyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı geceler. Sıradaki şarkı tüm sevenlere gelsin. Kral FM ailesine, çalışanlarına, sevenlerine gelsin. Seni Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Miltire'den, Gözde ve Mustafa'dan gelen bir mesajımız var. Hüseyin abimize selam olsun. O da eşi Tuğba, oğlu Alparslan'la bizleri dinlemekteler. Yoldalar, hayırlı yolculuklar dileyelim. Bir kez daha hem ona hem de şu anda yollarda olan tüm kralcılarımıza. Evet, Kaptan Baki yine seyir halinde seni dinliyorum Kadirhan demiş. İstanbul Beykoz'dan, Yılmaz'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan iyi yayınlar. Şu anda İstanbul'dan Bursa'ya gitmekte olan Necmi'ye de bir selam gönderirsen mutlu olurum diyor. Necmi göndermiş bu mesajı. Selam olsun sevgili kralcımıza. Yol açık olsun inşallah. Ankara'dan Selen, Konya Ereğli'deki eşim Zekai'ye sıradaki şarkı diyor. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Aytekin, şu anda seni dinliyorum. İrem'le beraber Ankara'dan sizleri dinlemekteyiz demiş. Kilis'ten, Muhammed'den gelen bir mesajımız var. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim. Kralcılara armağan ediyorum Kadirhan abi demiş. Eksik olmasın. Selamlarımızı iletelim sevgili kralcımıza da. Ankara'dan Ramazan, Emre abim için. Aynı zamanda Eren ve Mertcan'a sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Evet, dediğim gibi mesajlarımız oldukça yoğun. Sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama öncesinde Emrah, alemin kralında.

0: Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen merrakçıları göremezsin. Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret gelmesin bana.
1: Kanada'dan sevgili Yusuf'a da selamlarımızı gönderelim. Yusuf da şu anda bir taraftan seyir halinde, diğer taraftan da bizi dinlemekte. Tabii Kanada'da saat farkından dolayı onlar gün içinde bizleri dinlemekteler. Sıradaki şarkımızı hem onlara hem de şu anda bizleri gurbette dinleyen tüm kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Ama öncesinde gelen mesajlarımız var. İstanbul'dan Yeliz'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi, şu anda seni eşimle dinliyorum. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bu arada mesaide olan kralcılarımızdan Ömer, İzmir'de çalışan kralcılarımızdan, ona da kolaylıklar diliyoruz. Oldukça yoğun bir mesaj trafiğimiz var. Burhaniye'den gelen bir mesaj, Hakan'dan. Suat, şu anda Doğu Beyazıt'ta Hudut'ta askerlik görevini yapan oğlum Fırat Demir için de bir şarkı armağan edersen sevinirim diyor. Hem askerimize hem tüm askerlerimize selam olsun. Evet, Antalya'dan gelen bir mesaj Gül'den. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Ankara'dan İstanbul'a gitmekteyiz. Eşim Durmuş'a gelsin demiş. Döndü. Yollar açık olsun. Balıkesir Edremit'ten gelen bir mesaj. Şu anda seni dinliyorum diyor Yunus. Tekirdağ Çorlu'dan servisçiler olarak sizleri dinliyoruz. Tüm sevdiklerimize de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
2: Selam Kadirhan. Ben Manisa Turgut'tan Özer Yetik. Sıradaki parçayı eşim Nergiz için istiyorum. Turgutlu'dan selamlar. İyi geceler, iyi yayınlar.
3: Kadirhan.

Biri saksımızı çiğneyip bitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp üzümleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Dedim ya gözüm, ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

0: Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya gözüm, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, ciğerim yanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.
1: Abdullah Öztürk'ten gelen bir mesajımız var. O da Ergün'le beraber çalıştığını belirtmiş. Kadirhan kolay gelsin. Tüm kral dinleyicilerine, gece vardiyasında çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Samsun Terme'den Uğur şu anda bizleri dinlemekte sevgili kralcımız. Bir dinlenme tesisinde arkadaşlarıyla beraber hem ona hem Ali'ye, Mustafa'ya, Erdem'e ve Yusuf'a selamlarımızı iletelim. Engin Münih'ten çok selam göndermiş. Bizden de ona selam olsun. Evet, Sibel'den gelen bir mesajımız var. Mersin yolunu sayenizde bitirdik, teşekkür ederim demiş. Özellikle eşim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim diyor. Yollar açık olsun. Almanya'dan Çağla şu anda yanımda olan eşim Anıl'a gelsin diyor. Devam edelim. Recep'ten gelen bir mesajımız var. Ermenek'ten bizleri takip eden kralcılarımızdan. Burada diyor Emniyet Müdür Yardımcımız İsmail Ertaş var. Onlara aynı zamanda Osman Hisar, Nihat ve tüm sevdiklerime gelsin demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Aksaray'dan selam gönderen kralcılarımızdan Faruk. Evet, o da Emir ve Mehmet'le beraber bizleri takip ediyor. Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Onur'dan. Onur da mesaideyim demiş. Kolaylıklar dileyelim. Yine Balıkesir'den Kutay. Sinem için bir şarkı istiyor. Çanakkale Biga'dan, Kadriye'den gelen bir mesajımız var. Oğlumun sayesinde bağımlınız olduk. Sakarya'daki oğlum Muhammed Ali'ye gelsin diyor. Muhammed Ali'ye de selamlarımızı iletelim. Ferhat Karabük'ten mesaj göndermiş. Kadirhan abi, sıradaki şarkı nişanlım Cemre, kuzenleri Hasan'la Canan'a armağan ediyorum diyor. Onur Pembe. Evet, oldukça yoğun. Serdar Karabay, abim Halil için de sıradaki şarkı demiş. Hayırlı geceler Kadirhan, yolculuk yaparken seni dinliyoruz. Azer Bülbül'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Özellikle Cihat'a gelsin demiş, ismini belirtmeyen bir kralcımız. Faruk Kurnaz'a selam gönderelim. O da Almanya'da mesaide bizleri dinleyen kralcılarımızdan. İstanbul Bahçeli Evler'den Erkan. Yine Konya'dan Yusuf. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Son bir mesajımızı daha değerlendirelim. Evet, Hikmet şu anda Kütahya'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Şükrü Sancak için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

kardeşim Murat Nahir'e de selam gönderelim. O da Almanya'da şu anda seyir halinde beraber arkadaşlarıyla bizleri dinlemekte. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Tire'den Gözde'ye selam olsun. O da eşiyle beraber bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Kadirhan iyi geceler, ben Ceyhun İzmir'den selam gönderiyorum diyor. Hakan Hatun'dan bir şarkı istemiş, geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. Tekirdağ'dan Necmettin Meriç'ten gelen bir mesajımız var. Yine Hayrabolu'dan Aydın Bozkurt abime sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor Tamer. Doğum günü aynı zamanda, doğum gününü kutlarsan da mutlu olurum demiş. Hem onun hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Konya'dan Tuncay Karatepe iyi yayınlar diyor. Almanya'daki sevdiğime gelsin demiş. Balıkesir Gönen'den Çetin Karatay'dan gelen bir mesaj. Tekirdağ Çerkezköy köyden Muhtar Metin şu anda seni dinliyorum diyor. Yine Çanakkale'den Nail'den gelen bir mesajımız var. Tüm sevenlerime gönderiyorum diyor. Evet Tuğrul, hayırlı geceler Kadirhan demiş Didim'den. Kadirhan her gece seni dinliyorum Avusturya Viyana'dan. Selamlar Sabire. Adana'dan gelen bir mesajımız var Hüseyin Pehlivan'dan. Mersin'de bulunan arkadaşlara özellikle tüm sevdiklerime selam olsun demiş. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. Kadir Yardım Aydın Kuşadası'nda, deniz kenarında babam Ömer Vardar, abim Gökhan Vardar ve sevgili abim Süleyman Kereş'le seni dinliyoruz demişler. Seydullah Hataylı tır kaptanımız, Kadirhan hayırlı geceler. Şu anda İstanbul'dan sevda halindeyim, Hatay'dan Hatay'a gideceğim demiş. Sıradaki şarkıyı yolda olan tüm kralcılara armağan edersen mutlu olurum diyor. Hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Zafer Divarcı, eşim Cennet, kızlarım Sena ve Rana ile seni dinliyoruz demiş. Zeynep, bugün dünyaya gelen yeğenim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Edirne Keşan'a selam gönderelim. Uğurcan Dalkıran'a devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde güzel bir şarkı.

Zeyn'den gelen bir mesajımız var. Yine gelen mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Şu anda seni dinliyorum Kadirhan diyor. Saadet Ateş, yolda olan tüm kralcılara armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Hataylı tır kaptanlarına gelsin demiş. Selam gönderelim. Fethiye'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan abicim seni dinliyorum diyor. Yeşim, ona da sıradaki şarkıyı armağan edeceğiz. Böyle Fethiye'den gelen mesajlar peş peşe. Elmas da şu anda bizleri Fethiye'de dinleyen, takip eden kralcılarımızdan. Edirne Keşan'da bir restoranda seni dinliyoruz diyor Uğurcan. Antalya'dan gelen bir mesajımız var. Özlem, Kıbrıs'tan Enes, sıradaki şarkıyı eşim Aslı'ya armağan ediyorum. Tüm asker arkadaşlarımız için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Askerlerimize selam olsun. Kadirhan abi ben Turgay. Değerli kardeşim Ufuk'la oturup manzarada seni dinliyoruz. Özellikle tüm Kral FM dinleyicilerine sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz demişler. Eskişehir'den bu arada göndermişler mesajları. Tekirdağ Kapaklı'dan Sibel oğlu Aras'ın doğum günü olduğunu belirtmiş. Aras'ımızın doğum gününü kutlayalım bir kez daha. Bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Adana'dan kolay gelsin Kadirhan diyor. Şu anda sizleri dinleyen Ali, Ahmet, Ercan, Yusuf, Cafer ve Burak için Müslüm Gürses'ten bir şarkı demişler. Yine Gaziantep'ten Yusuf'tan gelen bir mesajımız var. Şu anda işten çıkıp eve gitmekte olan 27... S3514 plakalı serviste bulunan tüm arkadaşlara, özellikle bugün aramıza katılan Vahdet Usta'ya, Cuma Usta'ya ve servis şoförümüz Levent Kaptan'a gelsin diyor. Yusuf Hoş'tan gelen bir mesaj. Sivas'tan Marmaris'e şu anda seyir halindeyken bir turizm firmasında hostes olduğunu belirtmiş Suzan. Özellikle Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Yolcularımıza ve aracımızın kaptanı Ferhat Polat'a gelsin diyor. Hem kaptanımıza hem sevgili Suzan'a, aynı zamanda yollarda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabımdan da mesajlarınızı ulaştırın. Güzel bir şarkımız var. Sonrasında buradayız. Kadirhan.

0: Kebeli şu anda bizleri Kanada'dan dinlemekte. Orada saat farkından dolayı Yusuf bir de video göndermiş Instagram üzerinden. Hava açık, gün içinde bizleri dinlemekte. Selam olsun hem Yusuf Gebeli'ye hem de şu anda bizleri gurbette dinleyen tüm kralcılarımıza. Sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Yine Instagram üzerinden gelen mesajlarımızdan bir tanesi. Hasan'dan, Kadiran abim, Kayseri Develi'den kucak dolusu selamlar. Orhan Gencebay'dan bir şarkı armağan edersen sevinirim. Baba oğul iş yerinde seni dinliyoruz demiş. Selam olsun sevgili Hasan'a, babasına da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Bu arada hem onlara hem de çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. İstanbul'dan Leyla selamlarını iletmiş. Yine gelen mesajlarımızdan Almanya'dan Murat'tan gelen bir mesajımız var. Kıbrıs'tan Enes seni dinliyorum diyor. Girne'den selamlarını iletmiş. Bizden de ona selam olsun. Kadiran abim Bursa'dan sıradaki şarkıyı İsmail armağan edersen sevinirim diyor. Kazım Başkurt göndermiş bu arada bu mesajı. Yine Kuşadası'ndan Rıfat, kardeş Tolga ile beraber bizleri dinlemekte. Tekirdağ'dan Recep, tüm sevdiklerime gelsin diyor. Isparta'dan Makbule'den gelen bir mesajımız var. O da eşi Metin ile beraber bizleri dinlemekte. Bandırma'dan Can, Ebru Yaşar'dan bir şarkı istiyor, söz verelim. İbrahim Bektaş, Romanya'dan tüm Türkiye'ye selam olsun demiş. Gurbetten gelen bir mesaj, iyi çalışmalar diyor Almanya'dan İsa. Yine yollardayız, gözümüz yollarda, kulağımız sizde. Siz de olmazsanız bu yollar çekilmiyor. Şu anda Köln'den Bremen'e yolculuk yapmaktayım. Can dostuma sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim demiş. Şu anda arkadaşlarıyla beraber bizleri dinlemekte. Hem ona hem uzun yol kaptanlarımıza selam gönderelim. Yollar açık olsun. Trabzon Maçka'dan Hakan Turan'dan gelen bir mesaj. Şu anda kahvede oyun oynayıp seni dinliyoruz. Suat, Oğuz, Çağatay ve Ersin'e gelsin diyor. Tüm memleket hasreti çekenlere de selam göndermiş sevgili kralcımız.
1: Kadir Han

Bursa'dan Seval'den gelen bir mesajla devam edelim. Bugün doğum günü olan eşim Ömrüm'e, Hakan'ıma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. İyi ki hayatımda onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum Kadirhan diyorum. Mutlulukları daim olsun. Almanya'dan sevgili Onur'dan gelen bir mesaj, yine Balıkesir'den seni dinliyorum diyor Yeşim. Kadirhan iyi yayınlar. Uğur Adalı ben. Ahmet'le sizleri dinliyoruz. Tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize selam olsun diyor. İzmir Tire'den Engin'den gelen bir mesajımız var. Konya Ereğli'den Hasan'a selam olsun. Kadirhan İnegöl'den Ülkü seni dinliyorum demiş. Trabzon Maçka'dan Hakan ben. Şu anda arkadaşlarla sizleri dinliyoruz diyor. Selamlar. Samsun'dan Muharrem'den gelen bir mesajımız var. O da seni şu anda eşim Bahar, kızım Kardelen ve 6 yaşındaki oğlum Buğra ile dinliyorum diyor. Allah bağışlasın. Tuğçe yolda olan kralcılarımızdan iyi yayınlar Kadirhan abi. Yıldız Silbe'den bir şarkı istemiş, sözümüz olsun. Hacer ablamız da şu anda yolda beraber arkadaşlarıyla bizleri dinlemekte. Özellikle sıradaki şarkıyı kaptanımız Caner Özel'e armağan edersen mutlu olurum diyor. Bir turizm firmasıyla şu anda Samsun'dan

var. Misimli köyünden Seçkin. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Uşak Eşme'ye selam gönderelim Yücel'e. O da tüm emekçi şoför arkadaşlara kazasız ve belasız hayırlı yolculuklar diliyorum diyor. Son bir mesaj. Kütahya Gediz'den Musa. Bir firma adı söylemiş. O firma adını söyleyemiyoruz maalesef. Tüm sevdiklerime ve şu anda güvenlik görevlisi olarak çalışan arkadaşıma gelsin diyor. Tarsus'tan Ersen'e de sıradaki şarkıyı armağan edelim. Ersen de çok sevdiğim Ece ve şu anda bir de Mersin Liman çalışanlarına armağan ediyorum diyor. Kolaylıklar dileyelim hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza.

Almanya Asburg'dan dinlemekteyiz. Sabri Önder, Cemal Taşova, Burhan Asan, Ferdi Kaya'dan gelen bir mesaj. Çorlu'dan Coşkun'a selam gönderelim. Kadirhan Kayseri'den Adem seni dinliyorum diyor. Özellikle Murat'a ve tüm kralcılara gelsin diyor. Çok sevdiğim eşim Alişim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj. Ankara, Mamak'tan, Tuğba'dan, yine Ünye'den Orhan sıradaki şarkıyı Aşkım Hatice'ye armağan edersen mutlu olurum diyor. Sistemli yazmış mesajı sevgili kralcımız. Ama yoğunluktan birçok mesajımız geliyor. Takdir ederseniz radyomuz Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu ve o anlamda da mesajlar çok yoğun. Onların hepsini değerlendirmek ne vakitlere ne program saatlerine sığar. O yüzden program süremiz içerisinde yetişebildiğimiz kadar kralcılarımızın mesajlarına ulaşabiliyoruz. Onları paylaşabiliyoruz. Çok da gönül koymasınlar. O da yoğunluktan diğer paylaşamadığımız

0: aldığınız mesajlar için kusura bakmayın. Bunu da belirtelim kralcılarımıza. Ama 02'ye kadar buradayız. Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 02'ye kadar gelen mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Ankara'dan Ayhan'a selam olsun. Çok sevdiğim Aleyna'ya gelsin sıradaki şarkı diyor. Eskişehir'den Barış'tan gelen bir mesajımız var. Merhaba Erzurum'dan Anıl ben. İbrahim Tatlıses'ten şu anda bir şarkı armağan edersen sevinirim. Sevdiğime gelsin diyor. Yine iş yerinde, restorantında bizleri dinleyen kralcımızdan gelen bir mesajımız var. Uğur Aksoy şu anda Kayseri Talas'tan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Mehmet Nuri Almanya Hamburg'dan seni dinliyorum. Kayınvalidem Leman, biricik eşim Gamze'ye gelsin diyor. Kadirhan abicim hayırlı yayınlar Konya Karapınar'dan. Osman ben demiş. Son bir mesaj Uşak'tan Çetin de Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyor. Son mesajımızı bir sesli mesajla değerlendirelim. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu mesajda neler söylemiş.
1: Kadirhan abim iyi akşamlar, kolay gelsin. Esenler Otogar'dan taksici Abdullah ben. Biz de taksiciler olarak seni dinliyoruz abi, seni çok seviyoruz. Sıradaki parçayı bize de armağan edersen mutlu oluruz. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Bir de iyilik iyidir diyorum. İyi akşamlar.

İyi geceler Kadir Han, ben Kırklareli'den Ufuk Fırın'da çalışıyoruz demiş. Murat Ersin, Tolga, Eri ve Ülke'yi yazmayı unutmuyorsunuz. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde güzel bir şarkımız var.

tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam.

Kolay gelsin, hayırlı geceler. Sakarya'dan Osman Yeşilyurt. Bugün üniversiteden mezun olan sevgilim Melike'ye gelsin, en güzel günlerimiz böyle olsun diye de not düşmüş. Mutlulukları daim olur inşallah. Kadınan abi Kuşadası'ndan Coşkun, Savaş, İbrahim ve Emre seni dinliyoruz demişler. Adana Pozantı'dan yolda olan kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var. İsmini yazmamış kralcımız. Hayırlı geceler olsun, hastalara şifalar diliyorum demiş. Amin diyelim. Saka ailesine de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine gelen mesajlarımızdan Tekirdağ'dan Adem. Seni dinliyoruz, 15 kişi arkadaş ekibimizle şu anda kulağımız sende demiş. Hem ona hem arkadaşlarına da selam gönderelim. İskenderun'dan Nihat ve Nazlı'dan gelen bir mesajımız var. Canımdan çok sevdiğim bir taneme gelsin diyor sevgili Nihat. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Tekirdağ Çerkezköy'den Lütfi Göktuman her zaman olduğu gibi dinlemedeyim demiş. Elazığ'dan selam göndermiş sevgili kralcımız. Bizden de ona selam olsun. Yine Adana'dan ismini yazmamış bu arada. Adana'dan Fikriye seni dinliyorum diyor. İrfan'ı çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum demiş. Bursa Mudanya'dan iki adaş Murat Halktan'dan bir şarkı istemişler. Yine gelen mesajlarımızdan Kütahya'dan Domaniç'ten Servet'ten gelen bir mesaj. Erzurum'dan Büşra şarkı anına gelsin diyor. Devam edeceğiz mesajlarımıza.

0: Az önce Yıldız Tilbe ile ilgili bir sözümüz vardı. Bu şarkıyla da o sözü yerine getirmiş olalım. 01.27 yaptık saatlerimizi. Bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Trabzonlu Halil Korkmaz sevgili kardeşim. Almanya'da, Münih'te, havalimanında taksici. Şu anda yollarda seni dinliyorum Kadirhan demiş. Hem sevgili Halil'e. Hem tüm taksici kralcılarımıza selam olsun. Yollar açık olsun. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Onların da işi zor. Allah kolaylık versin. Tüm taksici kralcılarımıza da selamlarımızı gönderelim. Evet, Ankara'dan gelen bir mesajımız var Sibel'den. Yine seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Adana'dan Rıfat. Kolay gelsin. Batman'dan Servet. Gece vardiyasında tüm iş arkadaşlarıma gelsin diyor. Hayırlı geceler Ankara'dan Hakan Payan. İstanbul'dan Yıldız, şu anda seni dinleyen oğlum Seymen'i çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum demiş. Bursa Orhan Gazi'den, Aslan'dan gelen bir mesajımız var. O da abisi Kemal'le beraber bizleri dinlemekte. Bu arada sesli mesajlar da oldukça yoğunlukta, bir sesli mesajımız var. Bakalım kralcımız neler demiş. Evet, sesini hemen açalım kralcımızın. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Hayırlı akşamlar. Almanya'dan selam olsun. Ben Tanrı'yı Gece Vardiyası'ndan şoförlük yapıyorum.
0: Evet, oldukça gürültü bir ortamda çalışırken bizleri dinlediğini belirtmiş Tanju Yıldız kardeşimize Almanya'ya da selam gönderelim. Bu arada ricamız olsun sevgili kralcılarımızdan, sesli mesaj gönderirken böyle alttaki müzik sesini veya gürültüyü, böyle arabaların camlarını kapatırsanız sesleriniz de bizlere net bir şekilde ulaşır. Bizler de gönderdiğiniz sesli mesajları hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de kralcılarımızla hem de sevdiklerinizle 02'ye kadar paylaşmaya devam edeceğiz. Güzel bir şarkımız var, sonrasında buradayız.

0: daha göremeyeceğim. Senin hortum saçların, kömür parası gözlerin. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına vur beni.
1: Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Dursun Bey'den, Şabanlar Mahallesi'nden Ramazan, özel güvenlik görevlisiyim diyor. Gece nöbetindeyim, tüm kralcılara selamlarımı iletiyorum demiş sevgili kardeşimiz. Kolaylıklar dileyelim hem ona hem çalışan kralcılarımıza. İsmail abimiz için bir şarkı diyor Oktay. Kadirhan Burak, ben İstanbul Sarıyer'den dinliyorum seni. Can dostlarım Uğur Adalı ve Ahmet İncak için sıradaki şarkı demiş. Gaziantep'ten çok sevdiğim eşime diyor Hatice. Yine Kayseri'den Mustafa'dan gelen bir mesajımız var. Selamlarını iletmiş, bizden de ona selam olsun. Devam edelim mesajlarımızla. Kahramanmaraş Göksu'ndan, Furkan Bolat'tan gelen bir mesajımız var. Evet, devam ediyoruz. Birkaç mesaj daha paylaşalım. Birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Burak'a selam gönderelim. Yiğit şu anda Balıkesir, Edremit, Güre, Yasçı köyünden bizleri dinlemekte. Orhan Gencebay'dan da bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Yine Aydın Kargün'den gelen bir mesajımız var. Ordu Ünye'den şu anda Erhan'la seni dinliyoruz diyor. Selam olsun. Sanırım...

0: Evet, bu gece de geliyoruz, bir beraberliğimizin daha sonuna vedamızı yapacağız ama vedamızın öncesinde mesajlarımızla devam edelim. İstanbul'dan Raşit'ten gelen bir mesajımız var. Kaptanım diyor, Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkımız var. Sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Ali'den gelen bir mesajımız var, Kuşadası'ndan, Davutlar'dan bizi dinlemekte. Sevgili kardeşim Sedat Mardin Midyat'tan o kadar güzel bir mesaj göndermiş ki güzel temennilerle dolu, eksik olmasın, Allah razı olsun. Selamlarımızı iletelim sevgili Sedat'a, ailesine. Bir de sesli mesaj göndermiş, Kadirhan paylaşırsan bizleri mutlu edersin demiş. Hemen sevgili kralcımızın sesli mesajını paylaşalım, bakalım neler söylemiş.
1: Merhaba Kadirhan, iyi geceler. Mardin Midyat'tan Sedat'a kalan sıradaki parça eşim Nurşen, çocuklarım Ahmet, Semih ve Zeynep'e gelsin. Ayrıca tüm Midyat halkına gelsin. İyi geceler diliyorum.
0: Evet, Mardin Midyat'a da selam olsun. Sevgili Sedat kardeşimize ve sevdiklerinin ailesine de gelsin sıradaki şarkımız, final şarkımız. Dediğim gibi bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Mesaide olan kralcılarımıza yine yollarda.

da gurbette olan kralcılarımıza selam olsun. Hepimiz için güzel bir hafta sonu olsun. İnşallah nasip olursa pazar öğlen saat 13'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım.